0: Şeytan insanı hiç boş bırakmaz. Bazen küresel meselelerle gelir, bazen de incir çekirdeği meselelerle. Teyakkuzda kalalım, tabii mümkünse.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Huzur bu frekansta. Radyo Nida 107.3.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. İbrahim Suresi 52. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, büyük günahlardan kaçınıldığı sürece 5 vakit namazla 2 cuma ve 2 Ramazan aralarında geçen günahlara kefaret olur. Müslim Taharet 16, Müslim Taharet 14-15.
0: Bir ayet, bir hadis.

çölleri cennete çeviren gül. Gel o bayıltan renklerinle gönlüme dökül. Vaktidir ağlayan gözlerimin içine gül. Ey kupkuru çölleri cennete çeviren gül. Keşke her an aşkınla oturup aşkınla kalksam. Ruhlar gibi yükselip de ufkunda dolaşsam. Bir yolunu bulup gönlünden içeri aksam.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.

kalbini bağla ki hak kemendine düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine. De ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara.

0: Ezan okunuyor. Şimdi burada okunuyor. Az önce doğuda bir yerde okunmuştu. Az sonra batıda başka bir yerde daha okunacak. Hiç bitmeyecek ezanın okunması. 24 saat dünyanın her yerinde ve dünya döndükçe.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek. Tohum ek. Ağaç dik 10 yıl sonrasıysa tasarladığın. Ağaç dik. Ama 100 yıl sonrasıysa düşündüğün halkı eğit. Halkı eğit. Balık verirsen bir kez doyurursun halkı. Öğretirsen balık tutmasını hep doyar karnı. Çinli bir şair.

0: Gök büyüktür, kuş küçük. Zaman insanı aşar, yollar hiç bitmez. Allah hepsinin üstünde ezeli ve ebedi sığınağımız.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah sizi güçsüz olarak yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından bir güç veren, sonra gücün ardından bir güçsüzlük ve yaşlılık verendir. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir. Hakkıyla kudret sahibidir. Rum Suresi 54. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Bir iyiliğe öncülük eden kimseye o iyiliği yapanın ecri gibi sevap vardır. Müslim İmare 133, Ebu Davud Edep 115, Tirmizi İlim 14.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Bazen geniştir dünya. Bazen bizi boğacak kadar küçük ve dar. Ama acaba öyle anlarda ferahlayan ya da daralan dünya mıdır yoksa biz miyiz?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: gökten yere kadar bütün işleri Allah yürütür. Sonra bu işler süresi sizin hesabınızla 1000 yıl olan bir günde ona yükselir. Secde Suresi 5. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran. Tirmizi 1:55.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Allahümme Rabbe hâzihi d'aveti t-tâmmeh ve s-salâti l-qâimeh. Âti Muhammeden il-vesîlete vel-fadîleh ve ba'athu meqâmen mahmûden illezî va'atteh. İnneke lâ tuhliful mi'âd.
1: Bu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed'e vesile ve fazileti ihsan eyle ve onu vaat ettiğin makam-ı mahmuda eriştir. Şüphesiz ki sen vaadinden asla dönmezsin.

karanlıkları yırtarak ufkun en doğusuna düştü günün ilk ışıkları. Fecr'la uyandı ilk gün. Baharla diriliş gibi, hayata ilk merhaba gibi. Taze bir günün başlangıcıdır şimdi. Nebi'nin gözünün nuru olan namazla aydınlansın şimdi yer ve gök. Senin de vücut ikliminde başlasın tan yeri ışımaya. Karanlığın çöktüğü nefsinin ufuklarını

sevgilinin gözünün nuru aydınlatsın. Vakit, seher vakti. Cihanın tüm zerreleriyle iştirak ettiği bu seher şölenine sen de katıl. Gül ile bülbülün zarına, kainatın zikrine sen de ortak ol. Aleme rahmet saçılırken kendini mahrum etme bu ilahi sağanaktan. Rabbin gecenin içinden gündüzü çekip çıkarırken şahit ol buna sen de tüm mahlukat gibi. Zira meşhud olan andasın. Çıkar at içindeki karanlıkları. Çöz şeytanın bağladığı gaflet düğümlerini. Kurtul nefsinin prangalarından ve bahanelerinden, tuzaklarından. İşte Rabbin seni karanlıklardan aydınlığa çıkarıyor. Ona şükretmeyecek misin?

seherin serinliğinde sabah meltemleriyle tanıştır yüzünü. Rahmet damlalarıyla ıslat yüreğini. Tatlı uykundan afak ve enfüsü inleten şu ilahi çağrıyla uyan.

herkesin uyuduğu anda sen uyan. Diril, kalk ve inşaya başla dininin direğini. Nebinin dünyadaki her şeyden daha sevimli bulduğu o iki rekatlık zaman kadar çık zamanın dışına. Onunla buluş, onunla ol. Haydi. O seni çağırıyor. Secdelerle güne merhaba de. Her yeni günün başında temizle içinde biriktirdiğin tortuları. Her gün güneş doğmadan önce sen yeniden doğ. Haydi, vakit sabah namazı vakti.

Unutma ki her insan o kabirden geçecek. Ömür denen tarlaya ne ektiyse biçecek. Radyo Nida, hayatın sırrını

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.

0: kış mevsimine dayanır, hatta severiz. Çünkü onun arkasından bahar geleceğini biliriz. Ama öyle bir kış var ki, onun arkasından asla bahar gelmez. O ihtiyarlıktır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Siz bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de biliniz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ahzab Suresi 54. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, doğru sözlü diye yazılır. Yalancılık kötüye götürür. Kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında kezzap, çok yalancı diye yazılır. Buhari Edep 69, Müslim 1 103 104.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Kimseyi aldatmasın. Malın, mülkün çokluğu, Allah katında servet, göz ve gönül tokluğu. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Başkasını kıskanma, kıskanma. Çok fazla yiyip içme, içme. Bu iki işi yapan insanın başı dertten kurtulmaz. Yusuf Has Hacip.

0: Oteller çoğaldı, misafirler azaldı. Buna sevinenler olabilir ama üzülenler için ne yapılacağı henüz bilinmiyor.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü hayrını senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü şerrinden sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden sana sığınıyorum. Hakim Deavat 1914.

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak ol demektir. O da hemen oluverir. Yasin Suresi 82. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, din nasihattir, samimiyettir. Müslim İman 95.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalbime büyük bir nur ver, gözüme bir nur, kulağıma bir nur ver, sağıma bir nur, soluma bir nur ver, üstüme bir nur, altıma bir nur ver, önüme bir nur, arkama bir nur ver, bana büyük bir nur ihsan eyle. Muttefekun aleyh.

şey kalbin paslanmış olmasının alametidir. Allah'a ibadetten zevk almamak, günaha düşmekten korkmamak, ölümden ibret almayıp dünyaya daha çok bağlanmak. İbrahim Ethem.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah rızkı kullarından dilediğine bol bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ankebut Suresi 62. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek anlamda iman etmiş olamazsınız. Müslim İman 93, Tirmizi Sıfatül Kıyame 56.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Ben duymam diyene sözler ne yapsın? Ben görmem diyene gözler ne yapsın? Apaçık dururken cennet ve cinnet, yanmak isteyene közler ne yapsın? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir. Mü'min Suresi 19. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği şeyi din kardeşi için de arzu edip istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz. Buhari İman 7, Müslim İman 71-72.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Bir dakika.
1: Yol insanın içindedir. Yolsuzluk da öyle. Bazen içindeki yollarda kaybolursun. Bazen de içinde yeni ve büyük bir yol arar, bulur. Hatta yoksa inşa eder. Sonra bu yolun yolcusu olursun.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Tirmizi, Deavat 89.

0: haydi gel desem, seninle sultanlar sultanına gidelim. Gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı? İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah rızkı dilediğine bol, dilediğine de kısar. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. Ra'd suresi 26. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Benden sonra size dünya nimetlerinin ve zinetlerinin açılmasından ve onlara gönlünüzü kaptırmanızdan korkuyorum. Buhari, Zekat 47, Cihat 37, Müslim Zekat 121-123, Nesai Zekat 81, İbn-i Mace Fiten 18.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: İçine çok eğilip vicdanına ve kalbine çok yaklaşan kimi insanlar için büyük sorulardan biri şudur: bu hayata nasıl tahammül edeceğim? Cevaplardan birisi de şudur: la yükellifullahu nefsen illa vüs'aha. Allah bizi doğru cevaplara ulaşanlardan kılsın.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

haksızlık karşısında eğilmeyiniz. Zira hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz. Hazreti Ali.

0: Çiçekler, onları hiç gören olmasa da güzeldir. İyilik, onu hiç bilen olmasa da iyidir. Ve anlam, onu hiç anlayan olmasa da anlamlıdır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Şura Suresi 36. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, hayat şartları sizinkinden daha aşağı olanlara bakınız. Sizden daha iyi olanlara bakmayınız. Bu Allah'ın üzerinizdeki nimetini hor görmemenize daha uygun bir davranıştır. Müslim Zühd 9, Tirmizi Kıyamet 58, Libas 38, İbn-i Mace Zühd 9.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır. Tegabun suresi 15. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: sizden hanginiz canı ve malı emniyet içinde, vücudu sıhhat ve afiyette, günlük azığı da yanında olduğu halde sabahlarsa sanki bütün dünya kendisine verilmiş gibidir. Tirmizi Zühd 34, İbn-i Mace Zühd 9.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Mesele bir yerden bir yere gitmek değildir. Bunu rüzgar da yapıyor, kuş da, su da. Mesele daha iyi, daha güzel bir yere gidebilmektir. Mümkünse tabii.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.
2: Radyo Nida. Hayatın sırrını anlatıyor.

0: Mesele bir yerden bir yere gitmek değildir. Bunu rüzgar da yapıyor, kuş da, su da. Mesele daha iyi, daha güzel bir yere gidebilmektir. Mümkünse tabii.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acıp, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, siz insanlar içinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Ali İmran Suresi 110. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, Allah Teala kullarına lütufkardır. Onlara kolaylık gösterilmesine memnun olur. Zorluk çıkaranlara ve başkalarına vermediği başarıyı ve sevabı kolaylık gösterenlere verir. Müslim 1.77, Ebu Davud Edeb 10, İbn-i Mace Edeb 9.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.
1: Kalbi yaşatan zikrullah. Zikrullah. Kalp tık tık tık tık diye atmaz. Tık tık tık tık tık tık diye atar. Bu ismi celaldir.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, her canlı ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi 57. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, nerede kolaylık varsa orada güzellik vardır. Kolaylığın bulunmadığı her şey çirkindir. Müslim 1.78, Ebu Davud Edep 10.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Çiçekler onları hiç gören olmasa da güzeldir. İyilik onu hiç bilen olmasa da iyidir. Ve anlam onu hiç anlayan olmasa da anlamlıdır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
4: Haydi gel desem, seninle Sultanlar Sultanı'na gidelim. Gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı? İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108.
5: El Hafir Celle Celaluhu Celle Celaluhu. Yapılan işleri bütün tafsilatıyla, ayrıntılarıyla muhafaza eden. Sen El Hafizsin. Her şeyi koruyup gözetensin. Kainattaki her şeyi gözeten, tabiatı dengede tutansın. Kullarının bütün yaptıklarını bilen, kendisinden hiçbir şey gizlenemeyensin. İnsanı endişelerden koruyan, onu tehlikelerden uzak tutansın. Sana güveneni doğru yola sevk eden, gözetensin. İnsanı akıl, irade ve vicdanı aracılığıyla tüm kötülüklerden muhafaza edensin. Kulluğun temelini ibadet, ibadetin temelini ise namazla şereflendirensin. Namazını muhafaza edenlere Hafiz ismin ile tecelli edensin. Ey her şeyi koruyup gözeten Allah'ım, bizi isminle koruduklarından eyle. Amin.

El-Hafiz Celle Celalü, Celle Celalü, yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan. Sen El-Hafiz'sın, dilediğini aşağı indiren, alçaltansın. İnkarcı ve münafıkları cehennemin en aşağı derecelerine düşürensin. Sen El-Hafiz isminle zalimleri hakir eden, dilediğini kendince bilinen bir hikmetle zelil edensin. Dünyada ve ahirette mümin kullarını yükselten, münafıkları ise alçaltansın. Kulların yükselmesi ve alçalması ancak senin elindedir. Senin El-Hafiz ismin dünyada tecelli ettiği gibi ahirette de tecelli edecek. Kafir ve zalimleri bu isminle orada da hakir kılacak olan sensin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: dünyada yükselen bir şeyi alçaltmak Allah'ın değişmez bir kanunudur. Ey dilediğini yükselten, dilediğini alçaltan Allah'ım! El-Hafiz isminin maddi ve manevi tecellilerinden bizleri muhafaza eyle. Amin.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını bilendir. Şüphesiz O göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. O sizi yeryüzünde halifeler kılandır. Artık kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. İnkarcıların inkarı Rableri katında ancak uğrayacakları gazabı arttırır. İnkarcıların inkarı ancak ziyanlarını arttırır. Fatır Suresi 38 ve 39. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Merhamet etmeyen kimseye merhamet olunmaz. Buhari Edep 18, Müslim Fezail 65, Ebu Davud Edep 145, Tirmizi 1-12.

Adem nuruna affedildi. Arafat bu affa şahitti. Sen yoktun. Nuh'un gemisindeydi nurun. Dalgalar yeryüzünü boğarken, toprağın bağrındaki su gökyüzüyle buluşurken ve bu bir ilahi azap derken, Allah nurunu taşıdı bin bir sebeple. Tufan nurunu selamladı. Edeple. Sen yoktun. Hazreti İsmail'in alnındaydı nurun. İbrahim'i bir dua yükseldi kimsesiz çöllerden. Rabbimiz dedi, onlara kendi işlerinden senin ayetlerini okuyacak, kitap ve hikmeti öğretecek onlara. Onları temizleyecek bir elçi gönder. Amin dedi 18 bin alem. Nurunla aydınlanan minicik ellerini semaya kaldırarak, amin dedi İsmail. Hira Nur da amin diyerek ayağa kalktı. Medine'den adı Uhud olan bir amin.

sen yoktun sultan. Hazreti İsa Ahmet diye muştuladı seni. Alemlerin efendisi diye sana seslendi. Artık ben sizinle çok söyleşmem dedi havarilerine. Çünkü bu alemin reisi geliyor. Bekleyin, Ahmet geliyor. Kainata rahmet geliyor. Havarilerin yüzünü okşayan, ölüleri dirilten bir nefes oldun ama sen yoktun. Sen yoktun. Hazreti Abdullah'ın alnındaydın nurun. Başı eğik gezerdi mazlum. Kuteyle göklerden seni sorardı. Varaka seni arardı semada. Anneler kız çocuklarını hep ağlayarak sevdiler. Ağlayarak süslediler ölüme. Ağlayarak hadi dayına gidiyorsun dediler. Sen yokken sultanım, canlı canlı toprağa gömülmenin adıydı dayıya gitmek. Anne yüreğinin çıldırtan çaresizliğiydi. Ve yavrusunun ölüme gidişini seyretmesiydi. En son çocuk atılırken çukura, annesinin suretinde bir melek tuttu onu. Ve tebessüm ederek Hira Nur Dağı'nı gösterdi. Melekler süslüyordu Hira'yı. Efendisine hazırlanıyordu Cebel-i Nur. Efendisine hazırlanıyordu Mekke. Alem efendisine hazırlanıyordu. Kainatın gözü Hazreti Amine'deydi. Toprak yalvarıyordu Rabbine. Gel diye ağlıyordu mazlumlar gözleri semada. Ve bir gelişin vardı ya Resulallah. Bir inişin vardı yeryüzüne. Önünde Cebrail, ardında yalın kılıç melekler. Bir inişin vardı yeryüzüne. Yetimler en huzurlu geceyi geçirdi belki de. Öksüzler annelerine sarıldı doya doya. Sonra bir sessizlik kapladı seher vaktini. Her şey suspus olmuştu. Hadi diyordu yıldızlar. Hadi diyordu ay. Kainat bir isim duymak istiyordu. Ve bir ses yükseldi Amine'nin evinden. Muhammed. Karanlıklar aydınlığa bıraktı yerini. Muhammed. Melekler öptü o nurdan ellerini. Muhammed. Seni yaratan Allah'a kurbanız ey Dürr-i Yekta. Sana o adı veren Rahman'a kurbanız. Artık sen vardın. Susuz topraklara rahmet indi seninle. Annenden sonra anne Halime sevindi seninle. Yağmura mı ihtiyaç var? Kaldır şehadet parmağını, yağmurları salsın Allah. Sonra tut ağacın yaprağını, köklerini çıkarttırıp yanında yürütsün Allah. Yeter ki sen iste, sen iste ya Resulallah.

De ki ben kimim? Dağlar taşlar dile gelsin. Dilsiz çocuklar ellerinden tutup Ente Resulullah desin. Sen vardın, Bedir kârdı, Uhud dardı, Hendek yardı, yiğitlerin vardı, ölmek için yarışan yiğitlerin. Hele bir Enes'in vardı ya Resulallah. Uhud'da öldüğünü duyunca arkadaşlarına niye burada oturuyorsunuz diye sormuştu. Onlar da Allah'ın Resulü öldürülmüş deyince, peki o öldükten sonra yaşayıp da ne yapacaksınız? Kalkın ve onun gibi ölün demişti. Ve savaşın en yoğun olduğu yerde şehit düşmüştü. Hem de ne şehit ey Nebi, vücudu yaralardan tanınmaz haldeydi. Kız kardeşi ancak parmaklarından tanıdı onu. Mus'ab bin Umeyr'in vardı senin. Uhud'da sancağını taşıyan. Öyle bir aşkla sana bağlıydı ki Allah o gün melekleri Mus'ab'ın suretinde indirdi. Ebu Hureyren vardı. Acıkınca mescidin önünde durur, sana bakardı. Sen anlardın. Ya Ebahir, gel derdin. Ve sen gittin. Bir gidişle gittin. Ardında hüznün kaldı. Hasretin kaldı göklerde. Bilal ezan okuyamaz oldu. Ne zaman teşebbüs etse Muhammed Resulullah demeye dizleri üstüne çöker, kendinden geçerdi. Sonra günler ay, aylar yıl oldu ve asırlar oldu. Sensizliğe açtık gözlerimizi. Ama sen bırakmazsın bizi. Sen varsın ey şehitlerin sultanı. Sen varsın. Bir şehit bile ölmezken sana nasıl yok deriz? Ebu Talip Şam'a giderken devesinin önüne geçip beni burada kime bırakıp gidiyorsun demiştin. Ne anam var ne babam. Ebu Talip bırakmamıştı bu yüzden. Sensizliğin ızdırabıyla inleyen ümmetini kime bırakıp gidiyorsun ya Resulallah? Bırakma bizi ki Allah sen onların içindeyken onlara azap edecek değiliz buyuruyor. Bırakma bizi. Hayatı seninle öğretti Rahman. Kulluğu seninle tanıdık. Duayı senden öğrendik sevgili. Hazreti Ömer umre için senden izin isteyince kardeşçik, kardeşçik dedin ona. Kardeşçik. Duanda bana da yer ayırır mısın? Bizler Ömer değiliz. Ama bütün dualarımız senin için. Ey Rabbimiz. Resulünü anışımızdan haberdar et. Ona binler salat, binler selam. Habibine makamı mahmudu ver. Ona vesileyi lütfet. Onu refik-i alaya yükselt. Bizi de affet. Onun hatrını affet. Zatının hatrını affet. Ne olur affet bizi. Bizi affet.

0: her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Ebu Hureyre'den şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yahut bir gece evinden çıkmıştı. Ebu Bekir'le Ömer'e rastladı. Hazreti Peygamber, "Bu vakitte sizi evinizden dışarı çıkartan nedir?" dedi. "Açlıktır ey Allah'ın Resulü," dediler. Resulullah, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki sizi evinizden çıkartan şey beni de çıkardı. Haydi kalkın," buyurdu. Onlar da peygamberle birlikte kalktılar. Ensardan bir zata geldiler. O da o sırada evinde değildi. Ailesi peygamberi görünce, "Buyurunuz, hoş geldiniz, safalar getirdiniz," dedi. Efendimiz kadına, "Evin sahibi filan nereye gitti?" diye sordu. Kadın, "Bize tatlı su getirmeye gitti," diye cevap verdi. O sırada ensardan olan zat evine geldi. Peygamberle iki arkadaşını görünce, "Allah'a hamd olsun, bugün hiç kimse böyle kıymetli misafirler olduğu için benim kadar bahtiyar olmamıştır," dedi. Hemen girip misafirine bir hurma salkımı getirdi. Salkımda koruk halinde olmuş ve kurumuş her türden hurma vardı. "Buyurunuz," dedi ve bir hayvan kesmek üzere bıçağını aldı. Resul-i Ekrem, "Sakın ha, sağılanlara dokunma," buyurdu. Hane sahibi onlara bir koyun kesti. Koyun etiyle hurma yediler ve tatlı su içtiler. Karınları doyup suya kanınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer'e dönerek, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki kıyamet günü bu nimetlerden sorulacaksınız. Açlık sizi evinizden çıkardı, eve dönmeden bu nimetler size ulaştı," buyurdu.

kapılırsan dünyanın iki günlük bahtına, çıkamazsın ebedi saltanatın tahtına. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlar.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Efendimiz aleyhisselam Ensardan Ebu Umame'ye, "Sana bir söz öğreteyim mi? Onu söylediğin zaman Allah kederlerini giderir ve borcunu ödeme imkanı sağlar," buyurmuş. Sabah akşam şu cümlelerle Allah'a sığınmasını tavsiye etmişti. "Allah'ım, gam ve kederden sana sığınırım. Çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklık ve cimrilikten sana sığınırım. Ağır borç altında kalmaktan ve güç sahibi olan kişilerin zulmüne uğramaktan sana sığınırım." Ebu Davud, Vitir 32.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69. www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.

Sana kötülük yapanlardan uzak dur. Az bulsan da salih kimseleri dost edin. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

El Basir Celle Celalu Celle Celalu. Her şeyi gören sen El Basirsin. Gizli açık her şeyi en iyi şekilde görensin. Aydınlık ve karanlıkta küçük ve büyük her şeyi bütün özellikleriyle idrak edensin. Herkesin gizli ya da açık yaptığı ve yapacağı her şeyi bilen, işiten ve sırrına vakıf olansın. Kullarının her durumunu Basir isminle gören, Semia isminle duyan ve Alim isminle bilensin. Senin görmeni engelleyecek, idrakini perdeleyecek hiçbir kusur veya sınır yoktur. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, insana görmediğini ve bilmediğini gösterendir. Mümine basiret kazandıran, onu feraset sahibi yapan, vahyin ışığındaki tecellilerdir. Kullarına görme yetisi veren, onları olup bitenlere şahit olarak yaratan sensin. Yer, gök, gece ve gündüz, kısacası her şeyi kullarının yaptıklarına şahit edensin. Ey kainattaki her şeyi gören ve bilen Allah'ım! Bizleri hakikati görenlerden, hak ile batılı ayırt edenlerden eyle. Amin.

İbni Cabir diye anılan Useyr bin Amir'den rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. Yemen askerleri geldikçe Hazreti Ömer onlara "Aranızda Üveys bin Amir var mı?" diye sorardı. Sonunda Üveys gelince onun yanına gitti ve "Üveys bin Amir sen misin?" dedi. Üveys "Evet" dedi. "Sen Murat kabilesinin Karen kolundan mısın?" diye sordu. "Evet" dedi. "Sanırım sende alıcı hastalığı vardı ve küçük bir yer dışında her tarafın iyileşti değil mi?" dedi. "Evet." "Annen var mı?" diye sordu. "Evet" dedi. "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında birisi gelecek. Kendisi alaca hastalığına tutulmuşsa da iyileşmiş ve yalnızca bir yer kalmıştır. Onun bir annesi var ki kendisi ona son derece iyi bakar. Bir konuda Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası geçecek bir adamdır buyurmuştur. "Benim için Allah'tan mağfiret diler misin?" deyince Üveys Hazreti Ömer için istiğfar etti. Hazreti Ömer "Nereye gitmek istiyorsun?" diye sordu. Üveys "Küfe'ye" diye cevap verdi. Küfe valisine "Senin için bir tavsiye mektubu yazayım mı?" dedi. "Fakir halk arasında bulunmayı daha çok severim" karşılığını verdi. Aradan bir sene geçtikten sonra Yemen eşrafından bir zat hacca gelmişti. Hazreti Ömer onunla karşılaşınca Üveys'i sordu. O da "Ben gelirken o bomboş, eski bir evde kalıyordu" cevabını verdi. Hazreti Ömer "Resulullah'tan işittim. Size Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında biri gelecektir. Alaca hastasıyken ondan kurtulmuş, vücudunda yalnız çok az bir yer kalmıştır. Kendisine çok iyi davrandığı ve hizmetinde kusur etmediği bir annesi vardır. Eğer Üveys bir şey hakkında Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır, duasını kabul eder. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası makbul bir zattır buyurmuşlardı" dedi. O adam Hicaz dönüşünde Üveys'in yanına gelerek "Benim için Allah'tan mağfiret dile" diye rica etmişti. Üveys "Sen mübarek bir seferden yeni geldin. Hacıların duası umulur. Benim için sen dua et" diye mukabele etti. Adam dua talebinde ısrar edince Üveys "Hazreti Ömer'le mi görüştün?" dedi. "Evet" cevabını verdi. Bunun üzerine Üveys adam için af ve mağfiret dileğinde bulundu. Halk onun bu yönünü fark edince Üveys Küfe'den ayrıldı.

kibir zerre de olsa barındırma kendinde. Alçaldıkça yükselir gönül Allah indinde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, İnsan kendisinin kemiği

0: bildiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır? Evet, bizim parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter. Kıyamet Suresi 3 ila 4. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğunda diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşte hastalığa tutulurlar. Müslim 1:18.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, ashabımı sevin, ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız kurtulursunuz.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Yakuttan, zümrütten medet boşuna. Hepsi bir gün döner çakıl taşına. Çakıl taşına. Geç kalma, bakıp da o genç yaşına. Genç yaşına. Sanma ki önünde seçenekler çok. Ya iman ya isyan, üçüncüsü yok. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69. www.ihvan.com.tr.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.
8: İnsanın izzeti iman ve marifet iledir, mal ve mevki ile değildir. Muhammed Masum Faruki Hazretleri.

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını

0: Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

dua eden, daima Allah'a yöneldiği için gafil olmaktan kurtulur. Kalbi huzurlu olur, belalardan korunur. İmam Gazali rahmetullahi aleyh.

0: El Celil Celle Celalu Celle Celalu. Azamet sahibi olan, ululuk sahibi olan. Sen El Celil'sin. Azamet sahibi, büyük, yüce ve münezzeh olansın. Müminleri yücelten, onların amellerini kabul edip mükafatlarını artıransın. Sen zatının tüm sıfatlarını taşıyansın. Varlığına delil olan tüm nesneleri yaratansın. Duyularla idrak edilmekten münezzeh olansın. Bol bol veren, lütufta bulunan, kainatı kuşatansın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namazlarından sonra söylediği gibi, Allah'ım selam sensin, selamet ve esenlik sendendir. Ey celal ve ikram sahibi Allah'ım, sen temiz, pak ve yücesin. Çok esirgeyen ve çok bağışlayan Allah'ım, senin korumana sığınır ve senden yardım dileriz. Bizleri Celil isminle kuşat. Amin.
1: Haydi gel desem, seninle Sultanlar Sultanına gidelim. Gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı? İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kim iyilik yaparak kendini Allah'a teslim ederse şüphesiz en sağlam kulpa tutunmuştur. İşlerin sonu ancak Allah'a varır. Lokman Suresi 22. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kardeşinin uğradığı felaketi sevinçle karşılama. Allah onu rahmetiyle o felaketten kurtarır da seni derde uğratır. Tirmizi Kıyamet 54.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbn Ömer radıyallahu anhuma şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dualarından biri şuydu. Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Müslim Zikir 96.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Hasan bin Ali radıyallahu anhuma şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vitirde okumam için bana şu duayı öğretti. Allah'ım, hidayete erdirdiklerinle beraber beni de hidayete erdir. Sıhhat ve afiyet verdiklerinle beraber bana da afiyet ver. Himaye ettiğin kimseler gibi beni de himaye et. Bana verdiğin nimetleri bereketlendir. Verdiğin hükmün şerrinden beni koru. Hükmü sen verirsin. Senin üstüne hüküm verecek kimse yoktur. Senin dost olduğun kimse asla zelil olmaz. Eksiklikler sana yakışmaz. Ey Rabbimiz! Yücesin ve kutlusun. Tirmizi Vitir 10.

0: Kişinin hürriyetinin olmadığına delil, nefsinin arzu ettiği yere ayaklarının onu götürmesidir. Ebu Süleyman İskenderi rahmetullahi aleyh.
1: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-7669, 223-7669. www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parki ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, ayetlerimizi geçersiz kılmak için yarışırcasına çaba harcayanlar var ya, işte onlar için elem dolu çok kötü bir azap vardır. Sebe Suresi 5. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, birbirinizle ilginizi kesmeyiniz, sırt dönmeyiniz, kin tutmayınız ve haset etmeyiniz. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Bir Müslümanın din kardeşini 3 günden fazla terk edip küstürmesi helal değildir. Buhari Edep 57-58-62, Müslim 1-23-24-28-30-32.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Zeyd İbni Erkam'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, ihtiyarlayıp ele avuca düşmekten ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takva nasip et ve onu her türlü günahtan temizle. Onu en iyi temizleyecek sensin. Ona yardım edip eğitecek sadece sensin. Allah'ım, faydasız ilimden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Müslim, Zikir 73.

Allah rızası için söylenmeyen hiçbir sözde hayır yoktur. Aziz ve celil olan Allah yolunda harcanmayan hiçbir malda hayır yoktur. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh.

0: haydi gel desem, seninle sultanlar sultanına gidelim, gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı? İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
2: Zandan sakının. Zira zan sözün en yalan olanıdır. İnsanların özel hallerini araştırmayın. Konuşmalarını dinlemeye çalışmayın. Birbirinizin alışverişini kızıştırmayın. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
3: Dikkat edin. Vücutta öyle bir et parçası vardır ki o iyi, doğru ve düzgün olursa bütün vücut iyi, doğru ve düzgün olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin. O kalptir.

Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem şöyle buyurmuştur: İsra gecesi Miraç'a çıkarıldığım zaman İbrahim aleyhisselam ile karşılaştım. Bana, ey Muhammed, ümmetine benden selam söyle ve onlara haber ver ki cennetin toprağı güzeldir, suyu tatlıdır ve orası düzlüktür. Oraya ekilecek tohum ise Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber zikridir.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr
0: Bir tanıtım dinlediniz.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, her canlı ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi 57. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, nerede kolaylık varsa orada güzellik vardır. Kolaylığın bulunmadığı her şey çirkindir. Müslim 1.78, Ebu Davud Edep 10.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.
0: Sabırla yoğrulan, tevekkülle beslenen bir ses. Öyle bir ses ki doğudan batıya her yeri kuşatan, yüreklere coşku, gönüllere imanın aşkını taşıyan, damla damla çoğalan bir ses. Damla damla çoğalan bir ses. Radyo Nida 107.3. Radyo Nida.

Cabir'den radıyallahu anh, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: her kim bir kere Sübhanallahi ve bihamdih derse, onun için cennette bir hurma ağacı dikilir.

sabırla yoğrulan, tevekkülle beslenen bir ses. Öyle bir ses ki doğudan batıya her yeri kuşatan, yüreklere coşku, gönüllere imanın aşkını taşıyan, damla damla çoğalan bir ses. Damla damla çoğalan bir ses. Radyo Nida 107.3. Radyo Nida.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kimin kardeşine karşı yaptığı bir haksızlık varsa, ahirette iyiliklerinden alınıp ona verilmeden önce dünyadayken onunla helalleşsin. Çünkü kıyamette ne bir dinar ne de dirhem vardır. Şayet o hakkı karşılayacak iyiliklerinden bulunmazsa, kardeşinin kötülüklerinden alınır ve o haksızın üzerine atılır.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Her yapılan iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su boşaltmak da iyiliklerdendir.

Başkalarından sana söz getiren, senden de ona götürür. Onunla sohbet edilmez, arkadaşlık yapılmaz. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh.

haydi gel desem, seninle sultanlar sultanına gidelim. Gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı? İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108

Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Her an yanınızda. Huzurun sesine kulak verin.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Her canlı ölümü tadacaktır. Ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tas tamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete sokulursa gerçekten kurtuluşa ermiştir. Ali İmran Suresi 185. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, ürkütmeyiniz. Buhari İlim 11, Edep 80, Cihat 164, Müslim Cihat 6-7, Ebu Davud Edep 17.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Gönüllere huzur veren radyo.
3: İnsan bedeninde salih amellerin tohumu yenilen lokmaya bağlıdır. Bir kimse helal lokma yemezse, insanın yapmış olduğu işten menfaati de olmaz. Ahmet bin Muhammed Zemmani Hazretleri, Kuddüs-i Sırruh.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac malzemeleri Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parki ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
7: Reklamları dinlediniz.

Abdullah bin Büsr radıyallahu an naklediyor. Bir gün bir adam, "Ey Allah'ın Resulü, İslam'ın ibadet ve yükümlülükleri bana çok geldi. Bana sürekli yapabileceğim bir şey söyle," dedi. Resul-i Ekrem, "Dilinden Allah'ın zikri eksik olmasın," buyurdu.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kendine bir ikramda bulunulan kişi imkan bulduğu takdirde karşılığını versin. Bulamazsa o iyiliği yapana iltifat etsin. Çünkü o böylece şükran borcunu yerine getirmiş olur. İyiliği gizleyense nankörlük etmiş olur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Hazreti Peygamber, her Müslüman sadaka vermelidir buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın peygamberi, ya bulamazsa dediler. Resulullah eliyle çalışır, hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabiler, çalışma imkanı bulamazsa dediler. Resulullah, muhtaç ve mazluma yardım eder buyurdu. Buna da imkan bulamazsa dediler. Resulullah, iyilik yapsın, kendini kötülükten çeksin. Çünkü bu da onun için bir sadakadır buyurdu.

İbrahim en-Nahai Hazretleri şöyle buyuruyor. İnsanları iki şey mahveder. Fazla mal toplama hırsı ve çok konuşmak.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, nerede olursanız olun, sağlam ve tahkim edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile ölüm size ulaşacaktır. Nisa suresi 78. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yumuşak davranamayan kimse bütün hayırlardan mahrum kalmış sayılır. Müslim 1-74-76, Ebu Davud Edep 10, Tirmizi 1-67, İbn Mace Edep 9.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Yahya bin Muaz Hazretleri şöyle buyuruyor: Allah-u Teala'ya itaat etmek bir hazineye benzer. Bu hazinenin anahtarı dua. Bu anahtarın dişleri de helal lokmadır.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'tan işittim. Buyurdu ki, zikrin en faziletlisi La ilahe illallah demektir.

sabırla yoğrulan, tevekkülle beslenen bir ses. Öyle bir ses ki doğudan batıya her yeri kuşatan, yüreklere coşku, gönüllere imanın aşkını taşıyan, damla damla çoğalan bir ses. Damla damla çoğalan bir ses. Radyo Nida 107.3. Radyo

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslüman hasta kardeşini ziyaret ettiğinde dönünceye dek cennet bahçelerinde demektir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Ümmetimden asıl müflis, iflas eden kimse, kıyamet gününde kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekatla gelir. Ancak dünyadayken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, bir başkasını da dövmüştür. İhlal ettiği bu hakların karşılığı olarak iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse, mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenir, sonra da cehenneme atılır.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543-224-0108 0543-224-0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur.
3: Say ki öldün, yalvardın, yakardın, sana bir gün daha verildi. Bugünü o gün bil, öyle yap.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, o gün ki ne mal fayda verir ne oğullar. Allah'a arınmış bir kalp ile gelenler başka. Şuara Suresi 88 ve 89. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, hidayete davet eden kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Bu onların sevaplarından da hiçbir şey azaltmaz. Müslim İlim 16, Ebu Davud Sünne 6, Tirmizi İlim 15, İbn-i Mace Mukaddime 14.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
1: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
2: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
1: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
2: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac malzemeleri Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
6: Reklamları dinlediniz.
0: Burası Radyo

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ. Ve mâ kunnâ nehtediye levlâ en hedânallâh. Lekad câed rusul rabbina bilhakkı sallu alâ rasûlina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sallu alâ şefî'i zünûbina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sallu alâ tabîbi kulûbina Muhammed. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammed ve alâ Muhammed. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri sohbetlerimizin tesirini halk eylesin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Evet kıymetli kardeşlerim, 54 farzı işliyorduk. 4. farza geldik ve namazdan bahsediyoruz. Yani 5 vakit namaz kılmak, bu da 54 farza efendim ulema ne yapmıştır? Tasnif ederken onu 4. sıraya koymuşlardır. Tabii onlardan yani namaz dinin direğidir. Ancak zaten birinci de efendim Allah'ı bir bilmek ve unutmamak. Ondan sonra helal yemek, sonra abdest almak ve namaz kılmak. Dolayısıyla namaz meselesi tabii çok önemli. Demiştik ya çoğumuz aslında belki de namaz kılıyoruz ama namaz kılanlar içerisinde bile namazın önemini, ehemmiyetini maalesef hakkıyla bilmiyoruz, bilemiyoruz. Onun için namazı anlatmaya gayret ediyoruz. Namazdan bahsetmeye çalışıyoruz. Tabi Rabbimiz Celle Celaluhu ne buyurdu? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizlere neler duyurdu? Bunları inşallah beraber müzakere ve mütala edip ne yapacağız? Namazın ehemmiyetini anlayacağız. Namazlarımızı düzgün kılacağız. Ha, şimdi birkaç ders yaptık. Yani burada neyi anladık aslında? Takip eden kardeşlerimiz tabi hatırlayacaklardır. Namazın önemini, ehemmiyetini asla hiçbir mazeretin, hiçbir şeyin namazı kılmamaya efendim mazeret olamayacağını gördük. Çünkü Hazreti Ömer radıyallahu anh ölüm döşeğinde namazı bırakmıyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem işte savaş meydanında bile, düşmanlar karşıda cephede, orada bile Mevla ne yapıyor? Ayet gönderiyor, korku namazını öğretiyor. Yani namazı bırakılmasını, hatta namazı boşver cemaatle kılmayı Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri beyan ediyor. Evet tabii namazı kılacağız. Evet bunun önemini anladık. Fakat bir de namazı kılanlar olarak namazı kılıyoruz ama nasıl kılıyoruz? Çünkü burada yani Mevla'nın huzuruna durmak var. Namazın bir usulü var, adabı var, erkanı var, tadil erkanı var ve bir esas duruşumuz olması lazım. Yani bir adam namaz kılıyorken birini gördüğün zaman bak namaz kılıyor. Baktığın zaman onun huşu ve hulu içerisinde kıldığını anlayabilmek. Ha dışarıdaki efendim bu şekilde gördüğün zaman demek ki Allah'ın huzurunda olduğunun farkında olan bir kimsenin namazı olduğunu ne yapmak lazım? Anlamak, anlayabilmek lazım. Dolayısıyla bununla alakalı da tabii yani ayet-i kerimeler var. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem pek çok hadis-i şerifleri var. Mesela namazdan ne diyor? Hafizu ala salavati ve salatil vusta ve kumu lillahi kaniti. Bak, hafizu ala salavat. Namazlarınızı muhafaza edin. Burada tabii muhafaza derken yani vaktini de eda etmek bakımından efendim muhafaza edeceğiz ama bir de namazları ne yapacağız? Yani kıyamını, rükûnu, secdesini bunları da muhafaza edeceğiz. Mevla namazı emrederken bize sallu buyurmuyor. Ne buyuruyor? Ekîmus salâ. Namazınızı ikame edin. Namazınızı ayağa dikin buyuruyor. Evet, namazı ayağa dikin. Kıyamıyla, rükûsuyla, secdesiyle, tadili erkanıyla namazınızı ikame edin. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunu üzerine durmuştur. Ve sahabe-i kirama ne buyurmuştur? Sallu kemâ ra'aytumûni usallî. Beni gördüğünüz gibi namaz kılın. Beni nasıl görüyorsunuz? Ben nasıl tekbir alıyorum? Nasıl el bağlıyorum? Nasıl rükû? Nasıl secde? Nasıl yapıyorsam siz de öyle yapın. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sahabe-i kiram nasıl gördüyse o şekilde yaptılar. Ondan sonra tabi'in, tebe-i tabi'in ve öyle el ulema ve varasetül enbiya, alimler peygamberlerin varisleridir. Bu şekilde mütevatir olarak kalabalık topluluklardan göre günümüze kadar ne yapmıştır gelmiştir. Dolayısıyla onun için namazlarımızı tabi bir gözden geçirmemiz lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi göstermiştir. Namazı böyle kılın. Beni gördüğünüz gibi buyurmuştur. Ve bir takım hatalar, yanlışlar gördüğü zaman da uyarmıştır. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Mescid-i Nebevi'de sahabe oturuyor birkaç sahabesiyle. Sohbetleşirken
Başka bir sahabeden birisi namaz kılıyor, namazını bitirdi, geldi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına. O da oturdu, o da tabii iştirak edecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona ne buyurdu? İrca fesalli fe inneke lem tusalli. Dön namazını kıl, çünkü sen namaz kılmadın buyurdu. Halbuki adam namaz kıldı orada. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki dön sen namazını kıl, namaz kılmadın. O zat da hiçbir şey demedi, gitti tekrar namazını kıldı. Tekrar geldi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tekrar irca dön fesalli namaz kıl. Fe inneke lem tusalli, sen namaz kılmadın. Üç defa bu hal tekrar edince bu sefer o zat ne dedi? Dedi ya Resulallah ben böyle biliyorum. Yani onların edebi, adabı, Resulullah'a sallallahu aleyhi ve selleme tavrı, konuşmaları, cevapları ne kadar güzel. Demiyor ki ya Resulallah işte gördünüz ya kıldım ya gibi he demiyor. E senin yani gördüğünü sen de biliyorsun. Resulullah da görüyor. Ha demek ki orada bir eksik var, bir noksan var. İfade sen namaz kılmadın. Yani böyle kılarsan ha kıldın ha kılmadın. Ve dedi ki ya Resulallah ben böyle biliyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona tarif etti. Yani namaza duruyorsun, kıyamdasın ve rükuya gidiyorsun. Organların yatışıncaya kadar rükuda kal. Organların, uzuvların sükunet buluncaya kadar. Sonra başını kaldırıp iyice doğrul. Ve organların sükunet buluncaya kadar dur. Sonra secdeye git. Aynı şeyleri söylüyor. Yine organların, uzuvların sükunet bulsun. Kalk. He? Kalk ama. Yani başını kaldır. Ve oturuyorsun ya orada celse. Orada da organların sükunet buluncaya kadar dur, sonra secdeye git. Bütün namazını aynen böyle yap diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Tarif ediyor. Demek ki patküt patküt namaz kılmak olmaz. Öyle bir secdeye gidiyorsun ki alnını koymadan kalkıyorsun. Öyle bir rukuya gidiyorsun ki eğilmeden kalkıyorsun, kalkmadan eğiliyorsun. Ne yapıyorsun sen mübarek, aerobik mi yapıyorsun? Namaz kılıyorsun, usulü var, adabı var, duası var. Ve işte bu tadil erkan, tadil erkan namazla şart. Şimdi namaz kılmanın önemini konuştuk ama tabii daha da uzatılabilir çok fazla uzatmamak için. Ancak namazı kılıyoruz. E fakat bir de namazın yani bak ne buyurdu? İrci'an fesalli. Dön namaz kıl. Fe inneke lem tusalli. Çünkü sen namaz kılmadın. Şimdi demek ki çoğumuzun belki namazı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görse namazını tekrar kıl diyecek. Sen kılmadın diyecek. Onun için Allah'ın huzurunda he sen namazlarımı kıldım zannediyorsun. Eksiğim noksanım yok zannediyorsun. Hadi bakalım bir de Mevla'nın huzuruna çıktın. Aa hiç namaz kılmamışsın. Kıldım. E dön namaz kıl. Dön dönemezsin. Gidip de dönen mi var? Ne olacak orada? Ne yapacağız? Onun için bütün tatbikatları hepsi bu dünyada yapılmış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarif etmiş, anlatmış, beyan etmiş. Öyleyse bize düşen nedir? Öğrenmektir. Öğrenmektir. Öğreneceğiz ve ne yapacağız? Ona göre tatbik edeceğiz ki Rabbimizin huzuruna çıktığımız zaman yapmış olduğumuz salih zannettiğimiz amelleri Allah'ın huzurunda önümüze koydukları zaman mahcup olmayalım, yüzümüz kızarmasın. Sen yapmamışsın, böyle namaz mı olur? Denmesin kıymetli kardeşlerim. Evet, demek ki tadil-i erkan. Nedir tadil-i erkan? Özetle, kısaca dört yerde uzuvların sükunet bulması. Dört yerde uzuvların, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarif etti ya, uzuvların sükunet bulması ve bir müddet durması. Orada duracak. Nedir o? Rükû, sücud, kavme, celse. Hangileri? Ha, normalde zaten kıyamda duruyoruz. Allahu Ekber, rükûya gidiyoruz. Şimdi rükûya gittiğin zaman ne yapacaksın? Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim. Üç defa orada bunu söylüyoruz. Dolayısıyla bunları söylediğin zaman zaten vücut ne yapıyor? Uzuvlar sükunet buluyor. Orada durmuş oluyorsun. Sonra Semi Allahu Limen Hamide kalkıyorsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada ne buyurdu? İyice doğrul. Semi Allahu Limen Hamide. İyice doğrul. Orada ne olacak yine? Organları yatıncaya kadar dur. Bir müddet duruyorsun. Rabbena ve lekel hamd. Hamden kesiren tayyiben mübareken fi onda dersen ayrı da. Ondan sonra Allahu Ekber secdeye gidiyorsun. Sübhane Rabbiyel A'la. Sübhane Rabbiyel A'la. Sübhane Rabbiyel A'la. Üç defa. Hocam bunları biz diyoruz. Ha diyorsun da mübarek ne diyorsun acaba? He? Süp süp süp süp süp süp. Ne dediğim belli değil ya. He? Üç defa diyeceksin. Diyoruz. Ama ben senin alnını secdede hiç görmüyorum. Ne zaman diyorsun sen? Biri giderken biri gelirken öbürü de denk geliyor mu bilmiyorum.
Allahu Ekber, alnını secdeye koyacaksın. Başlayacaksın. Sübhan Rabbiyel Ala. Sübhan Rabbiyel Ala. Sübhan Rabbiyel Ala. Bitti mi? Allah. Anladın mı? Orada diyorsun. Üç taneyi orada diyorsun. Alnını, burnunu koyduktan sonra diyorsun. Allahu Ekber kalkıyorsun. İşte burada da ne var? Celse. Dedik ya dört yer. Rükû, kalktın, kavme. Secde, oturdun, celse. İşte bu dört yerde demek ki ne yapıyoruz? Her uzvun hareketsiz ve sakin olup bir müddet durması. İşte bunu yaptığımız zaman o zaman ne oluyor? Tanili erkana riayet etmiş oluyoruz. Evet kıymetli kardeşlerim. Eğer böyle yapmazsak, belimizi doğrultmazsak, rükudan kalkarken bel doğrulmuyor, secdeden kalkarken bel doğrulmuyor, o zaman bak ne buyuruldu? La yanzurullahu ila salati raculin la yuqimu sulbahu beyne ruku'ihi ve sucudihi. Evet, muhakkak Allah-u Teala rükû ile secde arasında belini doğrultmayan kişinin namazına bakmaz. Halbuki sen Allah'ın huzurunda mısın? Evet. Allah'ın huzurunda olunca senin demek namazını ne yapıyor? Huzurundasın yani. Ama Mevla bakmıyor hiç. İtibar etmiyor. Kıymet vermiyor. Kabul etmiyor. Sevap alamazsın ondan. Evet. Aslında bunlar tehdit. Yani bir Müslüman buraya kadar gelmişsin. Allahu Ekber demişsin, abdestini almışsın, namazına durmuşsun. Ama şu namazı kılarken yani şeytanın maskarası olmak durumu var ya. Öyle secdeye gittin, seninki iple çeken mi var yani? Niye hemen kalkıyorsun? Var o çeken ne biliyor? Nefise şeytan var ya, takmış böyle çekiyor, kalkmadan indiriyor, inmeden kaldırıyor yani. Biraz uyanık olalım. Nasıl? Şeytan ne yapmadı? Secde etmedi. Şeytan secde etmedi, kovuldu ya. Adem Aleyhisselam'a düşman oldu. Adem oğluna bize de düşman oldu. Kendi secde yapmadı. Senin de secde yapmanı istemiyor. Sen secde yaparken çatlıyor. Şeytanı çatlatmak varken sen tabii secdede duramayıp çatlarsan olmaz bu işler yani. Evet. Secde. Bir bakıyorsun öyle bir gidiyor geliyor ki. Mübarek secde mi yapıyorsun, yere kafamı atıyorsun belli değil ya. Bazen şimdi hacı amcaları görüyorsun ya, böyle ağır hareket falan, hani olur, yaşlı hareket edemiyor. Ulan namaz kılarken uçuyor. Senin hareketin ağır değil miydi? Nasıl secdeye gitmeden kalkıyorsun, kalkmadan eğiliyorsun? Rüküye inmeden kalkıyor, kalkmadan gidiyorsun. Sen Allah'ın yanında kalkacaksın. Oradan biri gördüğü zaman seni ayakta görecek. Biri seni gördüğü zaman rükuda olduğunu görecek. Hareket halinde değilsin, o esnada hareket hali değil ya. Secdeye gittin. Biri baktığı zaman secdedesin, tamam. Daha sen secdeye gitmeden kalkıyorsun. Kalktın, seni otururken oturuyor gibi görecek. Vücut bir doğrulmalı. Ama sen kalkmıyorsun, gitmiyorsun. Efendim, hep hareketler yarım olunca o zaman ne oluyor? Namaz sıkıntıya giriyor. Bakın Huzeyfe radıyallahu anh namaz kılarken secde ve rükûya gitmeyen birini gördü. Yani rükû gidiyor ama yerine getirmiyor. Alnını değdirdiği gibi kalkıyor, kalkmadan eğiliyor, eğilmeden kalkıyor. Onu çağırdı, dedi ki ne zamandan beri sen böyle namaz kılıyorsun dedi. Dedi 40 senedir. Öyleyse dedi 40 senedir namaz kılmadın. Eğer vefat etsen Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti üzere ölmezsin buyurdu ona. Buhari'de geçen hadis-i şerif. Evet arkadaşlar. Onun için bu meseleler önemli. Rükû önemli, secde önemli. Hepsi ayrı birer rükûn. Evet. İşte Miraç hadisinde Efendim sallallahu aleyhi ve sellem uzun uzun anlatıyor ya. Yani geliyor bakıyor. Her kattaki meleklerin ibadetleri başka. Kıyamdalar mesela. Melekler Cebrail aleyhisselam ne diyor? Bunlar diyor yaratıldığından beri kıyamdalar ve kıyamete kadar da kıyamda kalacaklar. Diğer kata çıkıyor bakıyor rükudalar. Öbür kattakiler secdedeler. Yani her kattaki meleklerin yapmış olduğu amelleri sen bir namazla ne yapıyorsun? Cem ediyorsun. Dolayısıyla bunları ayrı birer rükun olarak düşünürsek, her kattaki meleklerin ibadeti olduğunu bile bile hareket edersek o zaman daha farklı kılarız. O zaman Allah'ın huzurunda olduğumuzun bilinciyle, idrakiyle ona göre hareket ederiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bak bir secdeye gidiyor. Ayşe annemiz diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secdeye gitti. Gecenin yarısına kadar secdede ya. Hiç böyle bir şey var mı ya? Ayşe annemiz diyor ki acaba Allah Resulünün
canını mı aldı? Ayağına elimi dokundum, hafif oynatınca, tepki tabii gösterince anladım ki ruhunu kabzetmemiş, secdede. Ve bakıyorsun büyükler secde, ruku, kıyam, bunlara çok dikkat ediyorlar. Hatta mesela Veysel Karani Hazretleri, tabiinin büyüklerinden, ne diyor? Onun her gece farklı bir şey var, ibadet. Mesela Leyletül Kıyam, bu gece kıyam gecesi dermiş mübarek, sabaha kadar kıyamda. Namaz kılıyor şimdi gece, Allahu Ekber, kıyam, uzun okuyor. Belki başlıyor Bakara suresi, Ali İmran suresi, Nisa suresi gidiyor. Hani tabi bizim gibi Kevser suresi, İhlas suresi. 60 senelik Müslümansın, hala Kevser, İhlas'ta namaz kılıyorsun. Kur'an'da 114 sure var. Arada bir Yasin'i oku, arada bir Fetih suresini oku, arada bir Secde suresini oku. Bilmiyorum ki hocam. Öğren, vaktim yok. Nasıl vaktin yok ya? Şu kadar sene yaşamışsın, 60 sene yaşamışsın, vakit bulamamışsın Yasin'i ezberlemeye, Fetih suresini ezberlemeye. 10 yaşındaki çocuk vakit bulmuş, hafız olmuş. Dedikleri zaman utanmaz mıyız Mevla'nızın? Evet. Bak, Leyletül Kıyam. Bir gece Leyletül Rükû. Rükû'ya mı gidiyor? Subhanallah bir lazım. Rükû'da. Hep öyle değil tabii. Kalkıyor, sonra secde, tahiyyat, selamını veriyor ama o akşam rükû'yu çok yapıyor. Bazı gecelerde neymiş? Leyletül Secde. Secde gecesi. Bu gece secde gecesi. Kıyamı kısa tutuyor ama senin benim kısam onların kısası gibi değil tabii. Bir secdeye gidiyor, kalkmıyor. Peki bizim böyle bir gecemiz var mı? Yani Leyletül Kıyam. Bizim bir gecemiz var. Bizim gecemiz tabii Leyletün Nev, uyku gecesi her gece. Kafayı yastığa bir koyuyoruz, sabaha kadar kaldırmıyoruz. İşte o hazzı onlar secdede alıyor, kıyamda alıyor, rükûda alıyor. Rabbim bizlere de namazdan böyle haz alabilmek nasip eylesin. Evet, demek ki secdeleri, rükûları tam yapmadığımız zaman, yarım yamalak yaptığımız zaman, indin hemen daha bir tanesini söylemeden kalkıyorsun. Secdeye gittin daha Subhan Rabbiyel Ala demeden kalkıyorsun. Peki bu nedir? Bakın, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Sahabe-i kirama sordu. Hırsızlığın hangi çeşidi daha çirkin? Hırsızlık biliyorsunuz adi bir suç. Günümüzdeki ifadesi de o. Adi suçlar bölümü yani o. Peki bu adi suçun en çirkini hangisi daha çirkin? Ashab-ı kiram tabii anladılar, burada bir hikmet var, bir mesaj var. Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Ve esvev sirkati, sirkatillezi yesriku salatehu. Hırsızlığın en kötüsü namazını çalmak. Namazından çalmak. Öyle deyince ve keyfe yesriku salatehu ya Resulallah. Ya Resulallah, kişi namazından nasıl çalar? Yani öyle yani malını çalarsın, gasp edersin. Efendim, anlıyor musun? Ama namazı namazdan nasıl çalıyor diye sorduklarında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. La yutimmu rükûhâ ve la sücûdehâ. Rükûsunu ve secdesini tamamlamaz, tam yapmaz. Yarım yamalak secde yapıyorsun. Yarım yamalak rükû yapıyorsun. İşte bu adam hırsız. Namazdan çalıyor. Hem de hırsızlığın en çirkini bu. Anlaşıldı mı? Bak çok önemli. Eğilmeden kalkıyorsun, kalkmadan eğiliyorsun. Alnını, burnunu secdeye değiriyorsun ama orada fazla durmuyorsun. Subhan Rabbiyel Ala, Subhan Rabbiyel Ala, Subhan Rabbiyel Ala. En azı bu. Bundan aşağı dur. Hani bundan yukarısını sen yine 5 kere, 7 kere, 9 kere, 11 kere tek olarak ne yapabilirsin? Tesbihat yapabilirsin ama. Yani sen oraya alnını değdirip hemen kalkmak, o zaman ne yapıyorsun? Hırsızlık yapıyorsun. Namazdan çalıyorsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. Ve bunun tabii dünyaya müteallik efendim bir takım sıkıntısı da var. Mesela İbrahim Nehai Hazretleri'ne ne buyurdu bakın? İzâ râyete racülen yuhafifur rükû'a ve sücûde. Yani secdesini ve rükûnu hafif yapan, yani tam yapmayan birini gördüğünüz zaman, gördük biri patküt patküt namaz kılıyor. Ne yapın diyor biliyor musun? Feterahhem ala iyalihi, onun çoluğuna çocuğuna acıyın diyor. Çoluğuna çocuğuna acıyın. Evde bereket kalmaz. Evinde bereket kalmaz. Patküt namaz kılanın durumu bu. Kılmayanı zaten konuşmuyoruz.
Ne işi rast gider, ne stres, ne bunalım. Hiçbirinden kurtulamaz. İşler rast gitmez. Ona suç atar, buna suç atar. Niye öyle, niye böyle? He? Halbuki kendine hiç bakmaz. Sen bir kere Allah ile aranı düzeltmemişsin. Allah'ın huzuruna çıkmamışsın. Sen bir kere namaz kılmıyorsun. Ruhun perişan, ruhun. Gönlün huzursuz, gönlün. Sen nasıl huzur bulacaksın yani? Ama kılıyorsun, Allah'ın huzuruna geliyorsun. Ama gene patküt kılıyorsun. Rüküyü tamamlamıyorsun, secdeyi düzgün yapmıyorsun. Ha işte o zaman diyor ki, فَتَرَحَمْ عَلَى عَيَالِهِ Onun çoluğuna çocuğuna acıyın diyor İbrahim Nehai Hazretleri. Onun için kendine acımıyorsan çoluğuna çocuğuna acımalı ve ne yapmalısın? Namazı, tadili erkana riayet ederek kılmalısın. Allah'ın emri bu. Buralara kadar geldin, Allah'ın huzuruna çıktın. Niye bu kadar acele ediyoruz? Bazen görüyoruz hakikaten. Geliyorsun, efendim namazı kılıyorsun. Hani diyelim yatsı namazı, ikindi namazının, öğlen namazının sünneti, ilk sünneti. Namaza duruyorsun, senden sonra biri geliyor. Ya sen iki rekatı bitirmeden patküt patküt kılıyor namazı. Ondan sonra sırtını duvara yaslıyor, böyle milleti seyrediyor. Arkadaş sen zaten gelmişsin. Hadi namazı kılsın, acelem var, mecbur gideceğim. Gidemezsin, daha farzı kılacaksın. Zaten benimle beraber farzı kılacaksın. He? İmama uyacaksın. Niye acele ediyorsun? Seni koşturan ne? Arkandan dürten ne? Boynuna ip bağlayıp da kim koşturuyor seni? Kim eğildiriyor, kaldırıyor? Şeytan, ben sana söyleyeyim. İşte bunu hatırla. Hemen o boyunduruğu boynundan çıkar. Ve Allah'ın bakmayacağı, kabul etmeyeceği, itibar etmeyeceği namazı da düzgün kılmaya gayret edelim. Şimdi tabii namaz kılmak önemli. Namaza durduk, dışarıdan zahiren tadili erkana riayet ettik. Bir de ne var? Kalp meselesi de var. Çünkü kalbin kalıbınla beraber olmazsa gene bu sefer akıl bir yerlere gidecek. Rekatları şaşırırsın, ayetleri şaşırırsın, nereyi okuduğundan haberin olmaz. He? Onun için bakın Mevlana buyurdu, kadeflehal müminun, andolsun müminler felah bulmuşlar, kurtuluşa ermişlerdir. Müminler kurtuldu. Ellezine, ama hangi müminler bak? Ellezine öyle müminler ki, hüm onlar fi salatim, namazlarında haşaun, huşu içindedirler. Kurtulan kimmiş? Namazlarında huşu eden müminler. İşte o namaz bizi kurtaracak. Bu namaz dinin direği ama, bu namaz bizi kurtaracak ama hangi namaz kurtaracak? İşte bu şartlarına riayet ederek yapılan efendim namaz. Askerde düşün ya, askerde bile he selam verirken bile böyle selam verebilir misin? Usulü var. Selam veriyorsun, parmağını kapatıyorsun. Yani usulü var, erkanı var, adabı var. Ne var canım, parmağım açık olsa şöyle yapsam? Yapamazsın. Yapamazsın, belki dayağı da yersin. Şimdi tabii dayak var mı yok mu bilmiyorum ama he önceden bunun için dayak yiyeni gördük ya. Dolayısıyla sen askerde bile selam verirken elin kapalı olacak, ayağın şöyle olacak. Efendim hazır ol da şöyle, rahatta böyle. He? Bin kişi olsa rap rap rap. Hazır ol, rahat, tak tak, ne yapıyorsun? Herkes aynı hareketi yapıyor. Bir eğitimden geçtin. Şimdi Allah'ın huzurundasın. Allah'ın huzurundasın. Herkes aynı namazı kılıyor. Herkes başka başka. Adam rahat, sakalını kaşıyor. Elbisesini düzeltiyor. Gereksiz öksürmeler, tıksırmalar, aksırmalar soğuktan olabilir ama gereksiz boğazını niye temizliyorsun? Yapıyorsun. Lavabo mu ya burası? Mübarek adam yani. Bazılarında alışkanlık olmuş. He? Hadi diyelim müezzinlik yapacaksın, imamlık yapacaksın. Boğazına bir efendim bir boğazını temizlersin çünkü birazdan kıraat yapacaksın veya tekbir getireceksin. Neyse. Sen cemaatsin zaten. İkide bir. Hasta değilsin, grip değilsin bak. Şimdi namazda da efendim öksürüğün gelir, öksüremem falan diye hoca da bunu söyledi. Daralma. Soğuk almışsındır, gripsindir, ayrı dava. Ama ben gereksiz aksırma, tıksırmalardan bahsediyorum. Alışkanlıklardan bahsediyorum. Bunlar he senin de etrafındakilerin de huşusunu bozacak şeyler. Bu namaz öyle önemli. Hani birisi geldi, efendim sallallahu aleyhi ve sellem namaza duracak. Patküt patküt arkadan ses geliyor. Belli ki rekata yetişecek. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Kimdi o? Bendim ya Resulallah. Niye patküt patküt koştun? Şeye yetişeyim. Rekata yetişmek için koştum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Vakarla yürü.
Yetiştiğin yerde dur, kalanı da ne yap? Namazla, imamdan sonra kılarsın. Ha, sonra tamamlarsın yani. Onun için orada bile o ayak sesi bile ne yapıyor milleti? Rahatsız etmemeli. Yediğin içtiğin, he? Soğan yeme, sarımsak yeme camiye gelirken. E sen fosur fosur sigara içiyorsun. Hocam onu söylememiş, soğan sarımsak demiş. Ya soğanı sarımsağı bile yemeyin. Niçin? Çünkü sen camiye geliyorsun. Yanındaki adam rahatsız olabilir. E sen şimdi sigara içerken fosur filtresine kadar çekiyorsun kapının önünde. Efendim atıyorsun ve camiye giriyorsun. İyi de mübarek adam, bazıları da hakikaten tütün ağacı gibi kokuyor ya. Sen rahatsız olmayabilirsin ama rahatsız olan var. Bunlara dikkat edeceğiz. Namazı önemseyeceğiz. Önemli. Bak, huşu eden müminler kurtuldu. Huşu için gereken her şeyi ne yapmak lazım? Yapmak lazım kıymetli kardeşlerim. Evet. Peki huşuyla kılmak nasıl olur? Aslında huşu demek huzur ve sükunet demek. Yani insanın iç alemi Allah'ın huzurunda olduğunu idrak edecek. Bedeni de hareketsiz ve sakin olacak. Demek ki huşunun aslı kalpte, tezahürü bedende. Evet. Kalben ne yapıyorduk? Allah'ın huzurunda olduğumu bilmemiz lazım. Mevla'nın huzurundasın. Onun azamet ve celali karşısında acizliğimizi bileceğiz, idrak edeceğiz. Her türlü havatırdan sıyrılıp tüm kalbiyle Mevla'nın huzurunda olduğumuzu bileceğiz ve yöneleceğiz. Çünkü Allah'ın huzuruna geliyoruz. Ha. Dolayısıyla bedendeki tezahürü, tabii şunu da arz edeyim. E şimdi öyle olması için, yani sen Allah'ın huzuruna geliyorsun, onun huzurundasın. Mevla'nın azameti, celali karşısında aziyetini idrak ediyorsun. Her türlü havatırdan sıyrılıp Mevla'ya yöneliyorsun. Bunun için bir kere namazın öncesinde kendini buna hazırlaman lazım. Mesela Hazreti Ali radıyallahu anh camiye geldi ama bir beti benzi atarmış. Hayırdır ya Ali, ne oldu? Tansiyonu mu düştü, şekeri mi çıktı, ne oldu acaba? Ne buyuruyor? Kimin huzurunda olduğumuzu bilmiyor musunuz? Kimin huzuruna çıkacağız bilmiyor musunuz? Bak, Allah'ın huzuruna çıkacak o rabıtayla, o murakabeyle, o tefekkürle geliyor. Allah'ın huzuruna çıkacak. Ha, şimdi bir taraftan bunu düşün, öbür taraftan fosur fosur sigarayı içip caminin kapısında atıp hala dışarıdaki mevzuyu bitirememiş adam içeri girmiş, hala efendim ateşli ateşli onu konuşuyor. He? Filan olayı konuşuyor. Filan hadiseyi konuşuyor. Filan partiyi konuşuyor. Filan bilmem neyi konuşuyor. Arkadaş, Allah'ın huzuruna geleceksin. Allah'ın evine girdin. Sen nasıl kalbin huşuyla Allah'ın huzuruna, Allah'a verdiğin zaman huzurunda olacaksın ki? Sen namazdayken büyük bir ihtimalle girerken konuştuğun adama hala cevap yetiştiriyorsun. Hala bir şeyler söylüyorsun. Ulan şunu da unuttun, namazdan sonra bunu da söyleyeyim filan. He? Şeytan seni alır oradan, öyle yerlere götürür ki ne namazdan haberin olur, kaç rekat kıldın, ne kıldın, hoca ne okudu, hiç haberin olmaz. Onun için namazı demek ciddiye almıyoruz. Biz namazı ciddiye almazsak biz de ciddiye alınmayız. He? Allah itibar etmez ya. Onun için şu namazı bir halletmemiz lazım. Demek huşunun aslı kalpte. Ha, bedendeki tezahürü ne? Uzuvlardaki sükunet ve sakinlik. Evet, Mevla'nın huzurunda olduğumuzu düşünüyoruz. Akla bir şeyler gelebilir. Bunlardan bahsettik. Vesveseler vesaireler olabilir. Biz tedbirlerimizi aldık. Elimizden geleni yapıyoruz. Ama gene şeytan vesvese veriyor. Biz hep ne yapacağız? O kalbimize koyduğu düşünceye devam etmeyeceğiz. Allah'ın huzurundayım ben. Birinci rekattayım. He? Efendim? Okuduğun sure, okuduğun ayet, neyse, onlara odaklanmaya çalışacağız. Kalbe gelen başka havatırı def etmeye çalışacağız. Dolayısıyla kalp ile olan bu, bedeninde ne yapacağız? Bedenini kontrol edersin. Yani belki kalbini efendim pek kontrol edemeyebilirsin ama bedenini kontrol edersin, gözlerini kontrol edersin. Fıldır fıldır dönüyor göz mesela. Buraya bakıyor, şöyle bakıyor. He? Gözüne niye sahip olamıyorsun yani? Adam her yere bakıyor.

Evet, sakal kaşımalar. Efendim, inadına da kaşınır bak ha. Haberin olsun yani. Dikkat edeceğiz. Ve kulunu lillahi kaniti. Bak, hafizu ala salavati ve salati yusla. Namazlarınızı, özellikle orta namazı muhafaza edin. Ve kulunu lillahi kanitin. Huşu içinde Allah'ın huzurunda durun. Bu da namazı muhafaza ile alakalı bir şey. Allah'ın huzurunda huşu içinde demek ki durmak lazım. Bu huşuyu temin etmek için de, yani ona engel olacak ne varsa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Onların hepsini bize öğretiyor ve onlardan kurtulduktan sonra namazımızı kılmamızı bizlere açıklıyor. Mesela nedir? Huşuya engel olacak nedir mesela? Uykusuzluk, abdest darlığı, he? Ya bu gibi şeyler, açsın mesela. Şimdi bunlar huşuya mani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın ne buyurdu? İzâ ne'ase ahadukum ve huve yusallî. Sizden biriniz namaz kılarken uyku bastırırsa, namaz kılarken uykum var, ne yapsın o kimse? Felyerkut hattâ yethebe anhün nevm. Uykusu geçinceye kadar uyusun. Ama bak, namazda kaçırma vaktini ha. Hakikaten çok yorgunsun, aşırı bir uykun var. E sen bu halde nasıl namaz kılacak? He? Adını sorsalar belki şaşıracaksın yani. Bir şey sordular zaman, he? Sersem sepenek bir halim var. Efendim, sen bu halde nasıl namaz kılacaksın? İşte diyor ki o uyusun diyor. Niçin? Fe inna ahadakum idâ sallâ ve huve nâisun. Yani çünkü uykulu halde, o halde namaz kılan kimse la yedri leallehu yestağfiru fe yesübbü nefsehu. Yani ola ki bu adam ne yaptığını bilmez, istiğfar edeyim derken kendine söver, yani bela okur. Ya Rabbi beni affedeceksin, ya Rabbi belamı ver diyebilir yani. Mükafat isterken ceza isteyebilir yani. Dolayısıyla ha, demek ki bak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu halde biraz uyusun, bir toparlasın, kendine gelsin, namazını öyle kılsın diye tavsiye ediyor. Yani namazdaki huşu çok önemli. Ve başka bir hadis-i şerif Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Sizden biriniz idrarı birikmiş haldeyken namaz kılmasın. Abdesti daralmış, he? Büyük abdest veya küçük abdest, neyse daralmış yani, şu namazda bir kılayım da öyle gideyim. Ya mübarek git, abdestini al, tazele, rahat rahat huşu içinde namaz kıl. Aslında demek ki bunlar hep neye taalluk ediyor? Namazın ehemmiyetine, önemine, efendim önem vermemeye demek ki şey yapıyor, ifade ediyor bunlar. Evet arkadaşlar, Rabbim Celle Celaluhu bu ikazlara uymak bizlere nasip eylesin. Ha, bir de ne buyuruyor? Açken, değil mi? Mesela işte akşam namazı olmuş, akşam yemeği hazırsa, iftar mesela, iftar şeylerinde efendim önce mesela iftar yapıyorsun, sonra namazı kılıyorsun. Ha, eğer dayanabilirim ben dersen ama gene de bir iftarını açmak lazım. Efendim hurmanı yersin, suyunu içersin. Ama çok açsın. Mesela bak, akşam namazı olduğunda akşam yemeği hazırsa ilk önce yemekten başlayın, aklına takılmışsa. Namazdayken aklın yemekte olacağına, yemekteyken aklın namazda olsun yani. He, açsın, aklın yemekte, Allahu Ekber, ne kıldığından haberi yok. Gene ruku tam olmaz, secde tam olmaz. Bir an önce bitireyim, yemek orada bile kokusu da geliyor. He, karnı da aç. Öyle olacaksa önce yemeğini ye. Karnını doyur, ondan sonra namazını kıl ki huşuya mani olmasın. Evet kıymetli kardeşler. Dedik ya, insan belki kalbine hakim olamayabilir ama uzuvlarına hakim olabilir. Ellerine, ayaklarına, gözlerine, bunlara dikkat etmek lazım. Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeyde buyurulur. Enne nebiye sallallahu aleyhi ve selleme ra'a racülen ya'besu bilihyetihi fissalâh. Namazda sakalını kaşıyan bir adam gördü. Demek ki çok dikkat çekici bir şekilde kaşıyor ki, he? Onu görünce fekal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Lev haşa kalbuhu hâze le haşa cevârihuhu. Yani şu adamın kalbinde eğer huşu olsaydı azalarında da huşu olurdu. Demek ki içinde ne varsa dışına o sızıyor. Ha. Kalbine hakim olamıyorsun ama dışarıya da hakim olamıyorsan demek ki artık bu tamamen ruh, beden, kalple beden tamamen bir arada değil. Efendim kıbleye dönmüşsün ama, Kabe'ye dönmüşsün ama aklın başka yerde. Sakalını kaşıman, elbise

Seni düzeltmen, değil mi? Bunlar demek ki huşu içinde olmamanın alameti. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Ve bununla alakalı tabii bazı büyüklerin efendim kıldıkları namazlar. Halef İbni Eyyub rahmetullahi aleyh namaz kılarken bir sinek musallat oluyor. Geliyor konuyor, burnuna konuyor, başına konuyor, kulağına konuyor. He? Ne yapacaksın mesela şimdi? Bazıları sinekle kavga ediyor mesela. Şey yapıyor, buraya vuruyor, buraya vuruyor. Sinek inadına geliyor oradan buradan bir taarruzlar yapıyor. Sen de sinekle kavga ediyorsun. Namazda değil misin yani? Şimdi bakın, namaz ona sinekle musallat oldu ama hiç diyor oralı olmadı. Ona dediler rahatsız olmuyor musun sinekten? Öyle bir tane sinek değil demek ki, kaç tane sinek geldi kulağını mı şey yaptı efendim, neresine konduysa, belki de bir arazide, geniş bir alanda da olabilir. Hiç rahatsız olmuyor musun demişler. O mübarek buyuruyor ki, namazı ifsad edecek şeylere kendimi hiç alıştırmadım. Onlar namazda. Namazda olduğu zaman ne oluyor? Müminin miracı değil mi namaz? Ruh çıktı, yedi kat semayı açtı, geçti, arşı kürsüyü geçti. Mevla'nın huzurunda. Mevla'nın huzurunda ruh oradaysa, beden esas bu işleri efendim tadan, acıyı, tatlıyı, sıkıntıyı vesaireyi tadan ruh. Ruh gitti, hiçbir şeyden haberi yok, anlamıyorsun. Dolayısıyla bedene sinek konmuş, bilmem ne olmuş, fark etmiyor bile. Ama o gene ne diyor bakın, namazı ifsad edecek şeylere kendimi alıştırmadım. Ve devam ediyor. Hem diyor bazı suçlular duydum ki filan adam ne kadar da dayanıklıymış desinler diye padişahın huzurunda kamçılara of demeden sabrediyormuş ve bununla iftihar ediyormuş. He? Adam ceza yiyor. Efendim kamçı vuruyorlar. Padişahın huzurunda adam dayanıklı. Ne dayanıklı adam desinler diye öf bile demiyor ve bununla da övünüyor. İmiş. Peki ben Rabbimin huzurundayken bir sinekten sebep nasıl kımıldarım diyor. İşte mesele ne aslında bak, irtibat. Mevla ile irtibat. Gönül, iç alemi Allah'ın huzurunda olduğunu idrak edince sinek filan vız geliyor, tırıs gidiyor yani. Çünkü Mevla'nın huzurundasın ya, bir sinekten sebep esas duruşunu bozmuyorsun. Bir komutan huzurunda bile esas duruşu bozmuyorken Allah'ın huzurundan bozacağım diyor ya. Evet arkadaşlar, onların namazları acayip. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh bak ne diyorlar? Namaz kılarken kıyamda adeta cansız direk gibiydi. Bir namaz kılıyor. Hareket yok. Hareket sadece ağzı ayet okuyor. Bizde bu biraz uzun okusak bir bu ayakta biraz dinleniyorsun, biraz bu ayakta dinleniyorsun. He? Arada bir kaşınıyorsun falan. Cansız direk nasıl? Aynı öyle duruyor. İmam-ı Azam da öyle. İmam-ı Azam vefat ettiğinde komşunun çocuğu babasına soruyor. Baba diyor, İmam-ı Azam'ın efendim evinin böyle bir bahçesi var. Orada o ağacı kestiler mi? Çocuk soruyor. Onu ağaç zannediyormuş. Duruyor ya öyle hep. Her gece namaz kılıyor mübarek orada. Evladım o ağaç değildi. O İmam-ı Azam'dı. Sabaha kadar namaz kılardı. Vefat etti şimdi diyor. O yok. O da ağacı kestiler zannediyor. Biliyor musun? Evet arkadaşlar. Yani onların tabii ibadetleri, taatleri bizim için örnek olmalı. Her ne kadar onlar gibi yapamasak da, yani düşünsene bir çocuk onu ağaç zannediyor. Öyle efendim, demek ne kadar uzun kıyamları, ne kadar uzun. Nasıl okuyorlar? Hazreti Osman radıyallahu anh bakın işte, hani bir rekatta hatim ediyor. İkinci rekatta bin ihlas okuyor. İmam-ı Azam'ın da iki rekatta hatim ettiği efendim rivayet edilir. İki rekatta hatim ediyorlar. Nasıl hafızlıklar, nasıl efendim tahammül, nasıl dayanıklılık. Biraz da tabii beden gücü de lazım. İbadete kuvvetleri var demek ki. Böyle bir manevi güçleri var mübareklerin. Dolayısıyla Allah-u Teala gücünü, kuvvetini veriyor. Yeter ki azmin olsun, gayretin olsun, niyetin olsun yani. Evet, demek ki bedenimize sahip çıkabiliriz. Çıkacağız, ne yapalım? Özellikle göz meselesi çok önemli. Çünkü en kontrol dışı olan şey, hani biraz da dışarıdan da gördükleri zaman tamam, elini, ayağını yerli yerinde görüyorlar ama hani göz fıldır fıldır dönebiliyor. Oraya bakıyor, buraya bakıyor, yukarı bakıyor. Nakışları böyle, yazıları okumaya çalışıyor. Namazda.
Dolayısıyla bu konuda çok hadis-i şerifler var. Ve çok uyarılar var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in uyarıları var. Onun için namazda ne yapmak lazım? Gözümüze sahip çıkmak lazım. Teftiş eder gibi sağa solu kontrol etmek namaz adabına, erkanına uygun değil. Hatta bununla alakalı tehditler var. Onun için adam ilk defa geldi camide, ilk defa namaz kılıyor. Gözün akışlarına bakıyor. Avizelere bakıyor, kubbeye bakıyor filan. Ulan bizim camiye de mi alsak falan diye. De dernek yetkilisi filansa. Yani namazda bunlar böyle bir süzüyor yani. İşte bunlar hep nedir? Yasaklanmıştır. Allah'ın huzurundayız. Sağa sola bakmak kesinlikle yasak. Ve bununla alakalı çok hadis-i şerifler var. Bakın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. La yezalullahu azze ve celle mukbilen alel abdi fi salati ma lem yeltefit. Kul namazda sağa sola iltifat etmediği müddetçe Allah ona iltifat eder, yönelir. Fe ila sarafe vechehu instarafe. O başka tarafa iltifat eder. Yani bakarsa, sağa sola bakar, yönelirse ondan yüz çevirir. Yani iltifat etmez, itibar etmez. Sağa sola bakan adama Allah namazda huzurundasın ama itibar etmiyor. Çünkü niye başka tarafa bakıyorsun ya? Ya biz bile biriyle konuşurken, mesela siz şimdi buradasınız, konuşuyorsunuz, dinliyorsunuz. Ben de kalkıp şu tarafa şöyle baksam, anlatsam, bu bile rahatsız eder sizi. Hocam orada kimse yok, bize niye anlatmıyorsun? Veya seninle karşılıklı konuşuyor, adam sana anlatıyor, sen bakıyorsun başka taraftan şöyle falan. Ne oluyor o zaman? Muhatabını kale almıyorsun, itibar etmiyorsun demektir. Şimdi Allah'ın huzurundaysan o zaman secde yerine bakmak lazım. Evet kıymetli kardeşler. Yoksa Mevla iltifat etmiyor, itibar etmiyor. Sağa sola bakarsan işte Mevla görüyor, umurumuzda değil ama bir çocuk görse adam namaz kılıyormuş. Az önce dedik işte bakıyor yani böyle nakışlara bakıyor, tavana bakıyor filan, kubbeye bakıyor. Bir çocuk da gelmiş. Ulan bu amca ne yapıyor acaba? Şöyle bir bakmış adama. Adam da bakarken çocuğu görmüş, hemen önüne böyle. Çocuk gördü ya, şimdi ayıp olur biliyor musun ya? Sağa sola bakıyor namazda, amca ne yapıyor diye. Çocuk görüyor diye önüne bakıyorsun. Allah'ın huzurundasın. Çocuktan utanıyorsun ama Mevla'dan utanmıyorsak. Ya oluyor mu şimdi yani? Bir zat gece teheccüde kalkıyor. Yatsı yıkılmış, gelmiş saat 10, yatağa kon, vurmuş kafayı yatmış. Gece 3, yataktan uç veya kalk bak gelmesin güç demiş, kalkmış. Biraz teheccüd kıldı. Sonra biraz da tabii gene baktı ki yorgun. İmsak vaktine de biraz var. Biraz daha uyuyayım dedi, yattı. O esnada rüyasında ne gördü? Cennette. Cenneti gezdiriyorlar. Bir de baktılar bir köşk var ama nasıl köşk biliyor musun? Allah Allah. Bu kimin köşkü dediler? Senin köşkün. Öyle mi? Teheccüde kalktın ya. Teheccüd kıldın. Allah sana bir köşk lütfetti. Nasıl mutlu oldu? O kadar güzel. Bir gezebilir miyim bunu filan? Tabii dediler. Gezdirdiler. Köşkün içine girdiler. Muhteşem. Şu tarafa bir gittiler, baktılar duvar yok. Duvar olmayan köşk mü olur ya? Köşkün etrafında da duvar olması lazım ki hani. Emniyet için falan hani. Dedi bu duvar niye yok? Bu duvar vardı. Ama sen yıktın bunu dediler. Ben nasıl yıktım? Daha yeni giriyorum ya. Ya sen namaz kılıyordun ya. Kılarken köşk nasip etti Allah. Şöyle sağa baktın, sola baktın. Bakınca duvarı yıktın. Biraz daha baksan köşkü yıkacaksın ya. Görüyor musun? Her şeyin demek dünyada yaptığın her şeyin ahirete bir karşılığı var. Rüyada bunu gösteriyorlar. Evde hiçbir şeyin noksan olmasını istemezsin yani. Bir lamba bile yanmasa, bir elektrik anahtarı çalışmasa, suyun akmasa, bilmem hangi elektrik bilmem neyi bozulsa hemen ne yaparsın? Tamir edersin. Hele sen boş ver duvarın yıkılmasını, çatlak olsa, badanasında problem olsa ne yaparsın? Orada oturmazsın, hemen yaparsın da. Peki ahiretteki, cennetteki köşkün, evin neyse ona da ne yapmayalım? Olmamasına tahammül etmeyelim, bunlara dikkat edelim. Bak ne kadar önemli meseleler, görüyor musun? Basit geliyor, bir namaz kılıyorsun ama değil işte. Hepsi tarif edilmiş, hepsi anlatılmış. Sen bunları okumadın diye, öğrenmedin diye, yapmıyorsun diye sana sorulmayacak, bana sorulmayacak zannetmeyelim. Madem şu namazı kılıyoruz, madem Allah'ın huzuruna çıktık,
Öyleyse hakkıyla kılalım, tadil erkanına riayet edelim, gözümüze, gönlümüze, elimize, ayağımıza sahip çıkalım ve Mevla'nın huzurunda gerçekten Rabbimizin istediği gibi bir namaz kılmaya çalışalım kıymetli kardeşlerim. Ve bu işte sağa sola bakmak namazla üzerine çok hakikaten efendim eğilinmiş bu meselenin, önem verilmiş ve çok hadis-i şerifler var. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki, Seyyidu Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme ani iltifati fi salah. Resulullah'a diyor sallallahu aleyhi ve sellem namazda iltifattan, yani sağa sola bakmak hususunda sordum. Namazda başka yerlere bakmak. Kıyama önüne bakmıyor ama başka yerlere bakıyor. Bu konuda sordum, yani bu nedir? Fekal hüve ihtilasun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bu bir kapıp kaçmadır. Bak çok önemli. Nasıl anlayacağımız şekilde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifade edecek. Bu bir kapıp kaçmadır. Yani yahterisuhu şeytanu min salatil abdi, şeytan kulun namazından kapıp kaçırır. Baktın ya, şeytan kaptı namazını, kaptı kaçırdı. Yani şeytan aslında burada ne? Kapkaççı. Rükûyu, secdeyi tamamlamadığın zaman ne oluyordu? Hırsız. Rükûdan çalıyorsun, secdeden çalıyorsun. Hırsızın en çirkini namazından çalmak. Ha, diğer taraftan da şeytan şimdi görevli, seni ne yapmak istiyor? Namazdan engellemek istiyor. Ona mani olmadı, namaza durdun ya. Secdeden eksiltmek istiyor, rükûdan eksiltmek istiyor. Gözünü sağa sola kaydırıp kapkaç yapmaya çalışıyor. Kapkaççılığı biliyorsunuz yani. He? Bazen haberlere rastlıyorsunuz ya. Kapkaççı alıyor çantayı, alıp kaçıracak. Bazıları çantayı bırakmamak için sürüklenmeyi göze alıyor mu? Ya şimdi çantayı kaptırmamak için hırsızlara, kapkaççıya sürüklenmeyi göze alanlar var da, biz namazımızı kapkaççı, şeytana, meluna kaptırmamak için biz de dikkat etmemiz lazım. Nasıl oluyor? Namazdasın, önüne bakıyorsun. Şöyle baktın, eyvah, şeytan kapkaçını yaptı. He? Sevabını kaçırıyor. E bu kadar durdun, Allah'ın huzurundasın. Niye şeytana kaptıralım bu işi yani? Evet arkadaşlar, ihtilas. Göz göre göre kapıp kaçma. Hırsızlama değil, çaktırmadan alma değil yani bu. Kapkaççılık başka bir şey. Bilerek, göz göre göre alıp kaçıyor. Evet. Şeytan demek ki kapkaççılık yapıyor, namazı gasp ediyor. Namazın sevabını azaltıyor. Cennet köşkünün duvarını yıktırıyor. Hep zararımıza çalışıyor. Onun için ne yapmak lazım? Gözümüzü secdeden ayırmayalım. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın, Hazreti Enes'e radıyallahu anh'a diyor ki, ya büneyye, ey oğulcuğum, İyyâke vel iltifâte fissalâ, namazda iltifat, sağa sola bakmaktan sakın, fe innel iltifâte fissalâti helaketün. Ya, çünkü o iltifat, sağa sola bakmak nedir? Helak olmaktır. Bak iş ciddiyet artıyor. Çünkü helak olmaktır o. Namazdasın, he? Sağa sola bakıyorsun. Allah'ın huzurundasın. Ya sen önemli bir şahsiyetin önündeyken bile, he? Bir valinin huzuruna da çıksan, bir bakanla da görüşecek olsan. Yani ne yaparsın, daha böyle bir, her şeyin bir adabı var, usulü var, yüz yüze bakarak, değil mi? Sağa sola bakarken falan böyle, o konuşuyor, sen oralara falan bakıyorsun. Gayri ciddi, he? Bunlar hiç hoş şeyler değil. Ne olur? İşini göremezsin. Bir ricam varsa ricam yerine gelmez. İtibar göremezsin. Kıymet görmezsin. E şimdi Allah'ın huzurunda yapıyorsun bunu. Kainatın Rabbi olan Allah'ın huzurunda. Senin huzuruna kabul etmiş. Senin gözün hala başka yerlerde. Evet. Çünkü bu helak olmaktır diyor. Ve bakın başka bir hadis-i şerif. La terfav efsarakum ile semai en teltemi'a. Gözlerinizin nuru alınmaması, kör olmaması için onları ne yapmayın? Semaya kaldırmayın. Yani fissalâ, yani namazda. Namazda semaya bakmayın. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Yavaş yavaş öğretiyor. Namazı öğretiyor. Tadil erkanı öğretiyor. Nasıl yapılması gerektiğini öğretiyor. Belki o zaman da namaz diyor, semaya bakanlar olabilir. He, dolayısıyla Allah'ın huzurundasın. Secde yerine bakarsan Mevla'nın huzurundasın olduğun anlaşılacak. Tabii. Namaz kılan kimse ne yapıyor? Kıbleye dönmüştür. Rabbin huzurundadır. Bu makamda gözün yukarı kaldırılması, başka yere bakılması demek ki Allah'a karşı bir edepsizlik olarak telakki ediliyor. Onun için çok ağır bir ifade. Gözlerin kör olmaması. Tabi burada gözün nuru alınması zahiren de olabilir ama tamamen basiretin kaybolması,
Firaset diye bir şeyin kalmaması da olabilir. Namazı kılıyorsun ama müminin firaseti sende olmuyor. Niçin? Çünkü namazın adabına, tadil-i erkanına riayet etmediği zaman olmaz. İşte semaya bakmayacak. Şimdi tabii şey var, evde mesela belki tavana bakıyor, kubbeye bakıyor. Bunlar çok yanlış, asla yapılmaması gereken, yasaklanmış olan şeyler kıymetli kardeşlerim. Bunlara demek ki ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Yani huşuyu bozan her şeyden uzak durmaya gayret edeceğiz. Bir de tabii şunu da kardeşlerime efendim ifade etmiş olayım, arz etmiş olayım. Namaza gelen kardeşlerim, burada şimdi bakıyorum tabii böyle bir kardeşimiz yok ama kışın zaten herkes biraz daha kalın giyiyor. Fakat camiye gelirken bazı kardeşlerimiz tişörtler giyiyorlar mesela, bazı elbiseler giyiyorlar. Sırtında yazı olan muhkemeller var. Elbiseler var, kazaklar, tişörtler var, neyse. Arkadaş bu yazı Türkçe de değil zaten. Ne yazıyor? Kim bilir hangi Rotaryan kulübünün, hangi Lyons kulübünün reklamını yapıyor. Kim bilir orada ne diyor? Belki de ayıp bir şey de yazıyor. Adam senin efendim önüne geliyor, arkadaki de namazın sonuna kadar onu okuyor yani. Niye böyle yapıyorsun ya? Namaz için özel bir kıyafetin yok mu senin yani? Niye gavurun reklamını yapan bir şeyle geliyorsun? Niye bir efendim yazılı çizili saçma sapan şeylerin yazıldığı tişörtle geliyorsun? Adam önünde. Bak sağa sola bak ve önüne bakacak ama seni görünce ne yapıyor? O yazıyı efendim okumak zorunda gibi kalıyor. Bari namaza gelirken onu giyme. Evet arkadaşlar. Milletin namazını ifsad etme. Bir de biraz uzun bir şey giyin. Kısacık tişört giyiyorsun, eğiliyorsun, belin açılıyor, pantolon aşağı iniyor, bir yerlerin gözüküyor. Sen kendi namazını ifsad ediyorsun, milletin namazını da ifsad ediyorsun. Ya bu namaza biraz önem vermek lazım. Ciddiye almak lazım. Namaz kılıyorsun ama Mevla'nın gazabını celbedecek bütün işleri yaparsak olmaz. Onun için bu meselelere dikkat edeceğiz. Evet, bizler de ne yapacağız? Tabii ki dikkatimizin dağılmaması namazda. Dikkatimizin dağılmaması için, aklımızın başka şeylerle meşgul olmaması için ne yapalım? Kıyamdayken secdelerine bakalım. Ne olursa olsun bakma, uçak düştü bakma ya, bakmayalım. Allah bana da size de bu efendim edebi, adabı, namazın tadili erkanını nasip eylesin. Şu namazı becersek var ya işi bitireceğiz, ben size söyleyeyim yani. Kıyamda ne yapalım? Secdeye bakalım. Rükuda ayak uçlarına bakalım. Secdedesin. Secdedeyken de burun kanatlarına bakabilirsin. Tahiyyatta da ellerin üzerine. O zaman ne yapıyorsun? Başka taraflara bakma. Senin şeyin belli. Kapsama alanın belli yani. Secdeden öte geçmiyor. O şekilde hareket ediyoruz. Dikkat edin. Elimize ayağımıza dikkat ediyoruz. Secdedeyken eller kapalı. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem parmaklarını birleştirirdi. Böyle açık yapmıyoruz. Affedersin hayvanlar bastığı zaman böyle açılıyor. Bir de müşrikler de aralara putlar koyup secde ediyormuşlar. Ama biz ne yapacağız? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ellerini birleştirirdi. Biz de böyle birleştireceğiz. Ve parmaklarını kıbleye yönlendirirdi. Biz de böyle ellerimizi koyuyoruz. Kıbleye doğru parmaklar kapalı. Şimdi bakın. Namazı böyle kılmazsak. Vakit de daraldı. Şunu da arz edeyim bitireyim. Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma'ya geldiler. Dert yandılar. Dertleri var, sıkıntıları var. Kimi gözü haramdan ben muhafaza edemiyorum. Kimisi diyor dedikodu gıybetten kendimi alamıyorum. Kimisi bunalımı var, stresi var. Yani bir türlü kalbinde bir rahatlık yok, ferah yok. Çok dünya sevgisi var vesaire. Herkes geldi bir takım şeylerden şikayet ediyor. Yani genelimizin başında olan bir takım meseleler. Dediler bize bir çözüm. Ne yapalım? Hangi duayı okuyalım? Dedi ki onlara namazınızı daha güzel ve daha doğru kılın. Namazınızı daha güzel ve daha doğru kılın. Şaşırdılar. Dediler ki ya mübarek şimdi herkesin derdi başka. Herkes başka şey söyledi ama hepsine aynı cevabı verdin. Onlara ayetten delil getirdi. Ne buyurdu Esselamübillah? İnne salate tenha ani fahşai vel münker. Muhakkak ki namaz insanı bütün münkerattan ve fuhşiyattan alıkoyar. Bütün kötülüklerden kurtarır. Evet, demek ki dertlerimizin çoğunun dermanı namazı düzgün kılmakta. Namazın düzgünse ahlak bozukluğu da olmaz. Zafiyet de olmaz. Ahlaki bir takım sıkıntılar baş göstermez. Hani diyorsun ya, ya hoca efendi bizim bir komşumuz var. Hacı namaz da kılıyor ama sahtekarın teki. Ama yalancının teki. Ben bu ayeti okuyor ve diyorum ki
Namazı varsa sahtekar değildir. Namazı varsa efendim şöyle değildir, böyle değildir. Sen diyorsun ki hem namazı var hem böyle. O zaman o hacıya söyle, o komşuna söyle, dönsün namazına baksın. Namazı düzgün olsaydı, o kötü ahlaklar onda asla barınamazdı. Ama işte biz öyle bir namaz kılıyoruz ki, pat küt pat küt namaz kıldığın zaman, o namaz kendi düzgün kılmıyorsun da o namaz bizi nasıl düzelsin? Unutmayalım, Mevla namazı emrederken sallu buyurmuyor, akimus sala, namazınızı ikame edin, namazınızı ayağa dikin buyuruyor. Kıyamıyla, rükûyla, secdesiyle namazımızı ayağa dikmek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Dostları nasıl namaz kılıyorsa bizlere de o şekilde namaz kılabilmeye muvaffak eylesin. Cümlemize ibadetin tadını, imanın halavetini ihsan eylesin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesira. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
4: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
5: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
4: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
5: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
6: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
7: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
8: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
9: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parki ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Burası Radyo.

Bişr-i Hafi Hazretleri şöyle buyuruyor: amellerin şahı üçtür. Mal az olduğunda da cömert olmak, yalnızken de Allah'tan korkup haramdan sakınmak, kendisinden korkulan veya bir şey umulan kimsenin huzurunda da doğruyu söyleyebilmek.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, nasihat vermek kolaydır. Onu kabul edip mucibince amel etmek ise güçtür. Çünkü heva ve hevesine uyan kişilere nasihat acı gelir.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Selamı yayın, yemek yedirin ve Allah'ın size emrettiği gibi kardeşler olun.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: İyilik, gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülükse, insanlar sana fetva verseler, onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir.

Ebu Bekir Kettani şöyle buyuruyor: üç haslet ibadet etmekten daha değerlidir. Gaflet uykusundan uyanmak, nefse dilediğini vermemek, Allah korkusundan ağlamak.

0: Lokman Hekim Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: İnsanları küçümseyip yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi şüphesiz ki sever.

0: haydi gel desem, seninle sultanlar sultanına gidelim. Gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı? İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108. Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün. Yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok? Zümer Suresi 60. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, namazınızın bir kısmını evlerinizde kılınız da oraları kabirlere çevirmeyiniz. Buhari Salat 52, Teheccüd 37, Müslim Müsafirin 208-209.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anha şöyle demiştir. Ey Ebu Zer, gemiyi sağlamlaştır. Çünkü yelken açacağın deniz derindir. Azığı tam al. Çünkü çıkacağın yolculuk uzundur. Yükünü hafif tut. Çünkü geçit çok sarp ve meşakkatlidir. Amelini Allah'a halis kıl. Çünkü amellerinin karşılığını verecek olan Allah seni görmektedir.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize şu yedi şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmek, cenazeyi kabre kadar takip etmek, aksırana Allah'tan rahmet dilemek, zayıfa yardım etmek, mazluma yardım etmek, selamı yaymak ve yemin edenin yeminini tasdik etmek.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Rıftan, yumuşak davranmaktan nasibi verilen kimseye, dünya ve ahiret iyiliklerinden de nasibi verilmiştir. Sıla-i Rahim, akrabalık ilişkilerini gözetmek, güzel ahlak ve iyi komşuluk bulunduğu yeri mamur, yaşanır hale getirir ve ömürleri uzatır.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bedbahtlığın alameti dörttür. Geçmiş günahları unutmak, halbuki onlar Allah katında kayıtlara geçmiştir. Geçmiş iyilikleri hatırlamak, halbuki onların kabul edilip edilmediği bilinmemektedir. Dünyalık mal varlığı olarak kendisini daha iyi durumdaki kimseyle kıyaslamak. Dini yaşantı olarak kendisini daha aşağı seviyedeki kimselerle kıyaslamak. Halbuki Allah, ben onu diledim fakat o beni dilemedi, bu yüzden ben de onu terk ettim buyurmaktadır. Mutluluğun alameti de dörttür. Geçmiş günahları hatırlamak, geçmiş iyilikleri unutmak. Dini yaşantı olarak kendisini daha iyi durumdaki kimseyle kıyaslamak. Dünyalık mal varlığı olarak kendisini daha aşağı durumdaki kimseyle kıyaslamak.

ağlat, ister güldür, ister yaşat, ister öldür. Aşık paşa sana kuldur, kahrın da hoş, lütfun da hoş, kahrın da hoş, lütfun da hoş.

0: Kahrın da hoş, lütfun da hoş.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
2: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr
1: Bir tanıtım dinlediniz.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'a yemin olsun ki açlıktan yerde kıvrandığım ve karnımın sırtıma yapıştığı olurdu. Bir gün halkın yoluna oturdum. Hazreti Peygamber yanımdan geçti. Beni görünce gülümsedi. İçimdeki yemek ihtiyacını yüzümden anladı da Ebu Hir dedi. Buyurunuz ya Resulallah dedim. Arkamdan gel dedi ve yürüdü. Ben de arkasından yürüdüm. Evine girdi. Ben de izin istedim. Girmeme müsaade etti. Peygamber Efendimiz bir kap süt gördü ve bu süt nereden geldi diye sordu. Filan adam veya filan kadın size hediye ettiler diye cevap verdiler. Bunun üzerine Ebu Hir dedi. Ben de buyurunuz ey Allah'ın Resulü dedim. Suffa'dakilere git, onları bana çağır dedi. Ebu Hureyre diyor ki, Suffa ehli İslam konuklarıdır. Gidecek aileleri, malları ve kimseleri yoktur. Hazreti Peygamber'e bir yerden sadaka gelirse kendisi ondan hiçbir şey yemez, onlara gönderirdi. Eğer bir hediye gelecek olursa hediyeyi onlarla paylaşırdı. Onları da çağırması benim hoşuma gitmedi. Kendi kendime Ashab-ı Suffa'ya bu sütten ne düşer? Bunun hepsini ben içip açlığımı gidermeliydim dedim. Onlar gelince Efendimiz sütü önce kendilerine sunmamı istedi. Ben kendi kendime onlara içirsem bana ne kalacak diye düşündüm. Fakat Allah ve Peygamber'e itaatten başka çarem olmadığından gittim ve suffedekileri davet ettim. Onlar da hepsi geldiler. Girmek için izin istediler. Hazreti Peygamber müsaade buyurdu. Evde yerlerine oturdular. Resulullah, ey Ebu Hir dedi. Buyurun ya Resulallah dedim. Sütü al ve onlara ver dedi. Süt kabını aldım ve birine verdim. O da kanıncaya kadar içip geri verdi. Bu defa başka birisine verdim. O da kanıncaya kadar içtikten sonra bana iade etti. Nihayet sıra peygambere geldi. Cemaat de tamamen süte kanmıştı. Resulullah süt kabını alarak elinde tuttu ve bana bakarak gülümsedi. Sonra da ey Ebu Hir, buyurunuz ya Resulallah dedim. Bir ben kaldım, bir de sen buyurdu. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. Otur ve iç dedi. Oturup içtim. Sonra yine iç dedi, içtim. Sonra yine iç dedi, içtim. Peygamber aleyhisselam durmadan iç diyordu. Sonunda seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki artık içecek yerim kalmadı dedim. Kabı bana ver dedi. Süt kabını kendisine verdim. Allah'a hamd etti ve besmele çekerek kalan sütü içti.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Bir ayet,
9: bir ayet,
8: bir hadis.
10: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: Size selam olsun, tertemiz oldunuz. Haydi, ebedi kalmak üzere buraya girin. Zümer Suresi 73. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Şüphesiz namazdan en çok sevap kazanacak insanlar uzak mesafelerden camiye yürüyerek gidenlerdir. Namazı imamla birlikte kılmak için bekleyen kimsenin sevabı, namazı tek başına kılıp sonra uyuyan kimseden daha büyüktür. Buhari, Ezan 31, Müslim, Mesacit 277, Ebu Davud, Salat 48, İbn-i Mace, Mesacit 15.
8: Bir ayet, bir hadis.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, dilediğin kadar yaşa, öleceksin. Dilediğini sev, nasıl olsa ayrılacaksın. Dilediğini yap, nasıl olsa hesabını vereceksin.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Sözü ve muamelesi doğru, dürüst tüccar, kıyamet gününde peygamberler, peygamberleri tasdik eden doğru kimseler ve şehitlerle beraber olacaktır.

Sahabeden Ebu Hüreyre'nin bildirdiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey insanı kurtarır. Üç şey mahveder. Üç şey Allah katında dereceler kazandırır ve üç şey de günahları temizler. İnsanı kurtaran üç şey şunlardır. Gizli ve aşikar, daima Allah'tan korkmak. Fakirlik ve zenginlikte iktisatlı davranmak. Sevinç ve öfke hallerinde adaletten ayrılmamak. İnsanı mahveden üç şey şunlardır. Aşırı derecede cimri olmak. Nefsin her özlem ve arzusunu yerine getirmek. Kendini beğenmek. İnsana Allah katında dereceler kazandıran üç şey şunlardır. Her Müslümana selam vermek. Yedirip içirmek. İnsanlar uykudayken gece namaz kılmak. Günahları temizleyen üç şey şunlardır. Şiddetli soğuk havalarda abdesti eksiksiz almak. Cemaatle namaza katılmak için camiye yürümek. Namazın ardından bir sonraki namazı özlemek.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyametin ne zaman kopacağına ilişkin bilgi ona havale edilir. Meyveler tomurcuklarından ancak onun bilgisi altında çıkar. Dişi ancak onun bilgisi altında hamile kalır ve doğurur. Allah onlara, "Nerede bana ortak koştuklarınız?" diye seslendiği gün şöyle derler: "Sana arz ederiz ki içimizden onları gören hiçbir kimse yoktur." Fussilet Suresi 47. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kim Müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse, Allah da kıyamet günü onun kusurunu örter. Buhari Mezalim 3, Müslim 1.58.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

haydi gel desem, seninle sultanlar sultanına gidelim. Gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı? İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108

Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ey Muhammed, dilediğin kadar yaşa, muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev, kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap, mutlaka karşılığını göreceksin."

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, kendine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, söz verdiği zaman sözünde durmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece alışverişi kabul edip etmeme konusunda serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve malın kusurunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse yaptıkları alışverişin bereketi gider.''

0: Kainatta bütün yaratılmışlara merhamet eden Allah. Ahirette ise sadece mümin kullarına merhamet edecek olan Allah. Kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdar olan Allah. Hata, gaflet, acz ve tüm noksanlıklardan münezzeh olan Allah.
1: Esselamu ya Allah.
0: Kullarını selamete çıkaran, cennette kullarına selam veren Allah.
1: El-Mu'minu ya Allah.
0: Gönüllere iman veren, kendine sığınanları koruyan Allah.
1: El-Muheyminu ya Allah.
0: Gözeten ve koruyan Allah.
1: El-Azizu ya Allah.
0: Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve aziz olan Allah.
1: El-Cebbaru ya Allah.
0: Dilediğini zorla yaptırmaya gücü olan Allah.

0: Her hadisede büyüklüğünü gösteren Allah.
1: El-Haliku ya Allah.
0: Bütün varlığı yoktan var eden Allah.
1: El-Bari'u ya Allah.
0: Her şeyi birbirine uygun yaratan Allah.
1: El-Musavviru ya Allah.
0: Her şeye bir şekil ve özellik veren Allah.
1: El-Gaffaru ya Allah.
0: Mağfireti çok olan Allah.

0: her şeye istediğini yapabilecek galip ve hakim olan Allah.
1: El-Vahhabu ya Allah.
0: Her türlü nimeti bağışlayan Allah.
1: El-Razzaku ya Allah.
0: Yaratılmışlara ihtiyaçlarını veren Allah.
1: El-Fettahu ya Allah.
0: Tüm zorlukları açan ve kolaylaştıran Allah.
1: El-Alim ya Allah.
0: Her şeyi çok ve en iyi bilen Allah.
1: El-Kabid ya Allah.
0: Sıkan, daraltan Allah.
1: El-Basit ya Allah.
0: Açan, genişleten Allah. Dilediğini alçaltan ve aşağıya indiren Allah. Dilediğini yükselten ve yücelten Allah. Dilediğine izzet veren, ağırlayan Allah.

Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Dört şey kalbin kararmış olmasının neticesidir. Yemeğe aşırı düşkünlük, zalimlerle arkadaşlık etmek, geçmiş günahları unutmak, gerçekleşmesi uzun zamana bağlı istekler taşıyıp hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya bağlanmak. Dört şey de kalbin nurlanmış olmasının neticesidir. Günaha düşme korkusuyla mideyi aç bırakmak, dürüst ve erdemli kişilerle arkadaşlık etmek, geçmiş günahları daima hatırlamak, gerçekleşmesi kısa zamana bağlı istekler taşıyıp her an ölecekmiş gibi yaşamak.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Ebu Hureyre'den şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yahut bir gece evinden çıkmıştı. Ebu Bekir'le Ömer'e rastladı. Hazreti Peygamber, "Bu vakitte sizi evinizden dışarı çıkartan nedir?" dedi. "Açlıktır ey Allah'ın Resulü," dediler. Resulullah, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki sizi evinizden çıkartan şey beni de çıkardı. Haydi kalkın," buyurdu. Onlar da peygamberle birlikte kalktılar. Ensardan bir zata geldiler. O da o sırada evinde değildi. Ailesi peygamberi görünce, "Buyurunuz, hoş geldiniz, safalar getirdiniz," dedi. Efendimiz kadına, "Evin sahibi filan nereye gitti?" diye sordu. Kadın, "Bize tatlı su getirmeye gitti," diye cevap verdi. O sırada ensardan olan zat evine geldi. Peygamberle iki arkadaşını görünce, "Allah'a hamd olsun, bugün hiç kimse böyle kıymetli misafirler olduğu için benim kadar bahtiyar olmamıştır," dedi. Hemen girip misafirine bir hurma salkımı getirdi. Salkımda koruk halinde olmuş ve kurumuş her türden hurma vardı. "Buyurunuz," dedi ve bir hayvan kesmek üzere bıçağını aldı. Resul-i Ekrem, "Sakın ha, sağılanlara dokunma," buyurdu. Hane sahibi onlara bir koyun kesti. Koyun etiyle hurma yediler ve tatlı su içtiler. Karınları doyup suya kanınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer'e dönerek, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki kıyamet günü bu nimetlerden sorulacaksınız. Açlık sizi evinizden çıkardı, eve dönmeden bu nimetler size ulaştı," buyurdu.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: İnsanlara ve özellikle dünya ehline halinden şikayet etme. Sonra Allah seni onlara bırakır, perişan olursun.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
7: Reklamları dinlediniz.

İbni Cabir diye anılan Useyr bin Amir'den rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. Yemen askerleri geldikçe Hazreti Ömer onlara "Aranızda Üveys bin Amir var mı?" diye sorardı. Sonunda Üveys gelince onun yanına gitti ve "Üveys bin Amir sen misin?" dedi. Üveys "Evet" dedi. "Sen Murat kabilesinin Karen kolundan mısın?" diye sordu. "Evet" dedi. "Sanırım sende alıcı hastalığı vardı ve küçük bir yer dışında her tarafın iyileşti değil mi?" dedi. "Evet." "Annen var mı?" diye sordu. "Evet" dedi. "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında birisi gelecek. Kendisi alaca hastalığına tutulmuşsa da iyileşmiş ve yalnızca bir yer kalmıştır. Onun bir annesi var ki kendisi ona son derece iyi bakar. Bir konuda Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası geçecek bir adamdır." buyurmuştur. "Benim için Allah'tan mağfiret diler misin?" deyince Üveys Hazreti Ömer için istiğfar etti. Hazreti Ömer "Nereye gitmek istiyorsun?" diye sordu. Üveys "Küfe'ye" diye cevap verdi. Küfe valisine "Senin için bir tavsiye mektubu yazayım mı?" dedi. "Fakir halk arasında bulunmayı daha çok severim" karşılığını verdi. Aradan bir sene geçtikten sonra Yemen eşrafından bir zat hacca gelmişti. Hazreti Ömer onunla karşılaşınca Üveys'i sordu. O da "Ben gelirken o bomboş, eski bir evde kalıyordu" cevabını verdi. Hazreti Ömer "Resulullah'tan işittim. Size Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında biri gelecektir. Alaca hastası iken ondan kurtulmuş. Vücudunda yalnız çok az bir yer kalmıştır. Kendisine çok iyi davrandığı ve hizmetinde kusur etmediği bir annesi vardır. Eğer Üveys bir şey hakkında Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır, duasını kabul eder. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası makbul bir zattır" buyurmuşlardı dedi. O adam Hicaz dönüşünde Üveys'in yanına gelerek "Benim için Allah'tan mağfiret dile" diye rica etmişti. Üveys "Sen mübarek bir seferden yeni geldin. Hacıların duası umulur. Benim için sen dua et" diye mukabele etti. Adam dua talebinde ısrar edince Üveys "Hazreti Ömer'le mi görüştün?" dedi. "Evet" cevabını verdi. Bunun üzerine Üveys adam için af ve mağfiret dileğinde bulundu. Halk onun bu yönünü fark edince Üveys Küfe'den ayrıldı.

0: illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme Rabbe hâzihi d-da'veti t-tâmme ve s-salâtil kâime âti Muhammeden il vesîlete vel fadîle ve ba'athu meqâmen mahmûden illezî va'atteh inneke lâ tuhliful mi'âd. Ey bu eksiksiz davetin, ezanın ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti, cennette yüksek dereceleri ihsan eyle ve kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, en büyük şefaat makamına onu ulaştır. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin. Amin.
1: Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anha şöyle demiştir: Ey Ebu Zer, gemiyi sağlamlaştır. Çünkü yelken açacağın deniz derindir. Azığı tam al. Çünkü çıkacağın yolculuk uzundur. Yükünü hafif tut. Çünkü geçit çok sarp ve meşakkatlidir. Amelini Allah'a halis kıl. Çünkü amellerinin karşılığını verecek olan Allah seni görmektedir.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Şu dört özellik kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bu niteliklerden biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendinde münafıklıktan bir özellik vardır. Kendine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiği zaman cayar. Husumet sırasında haktan sapar.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevinin kıyametin ne zaman kopacağını sorması üzerine şöyle buyurdu. Emanet zayi edildiği vakit kıyameti bekle. Bunun üzerine bedevi, emanetin zayi edilmesi nasıl olur ya Resulullah diye sorunca Hazreti Peygamber, yönetim ehli olmayan kimseye verildiğinde kıyameti bekle buyurdu.

0: haydi gel desem, seninle sultanlar sultanına gidelim. Gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı? İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
2: cahillerle tartışmaya girmeyin. Ben hiç yenemem.

Numan bin Beşir'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Babam Beşir beni Resulullah'ın huzuruna götürdü ve ey Allah'ın Resulü, sahip olduğum bir köleyi bu oğluma bağışladım" dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Buna bağışladığın gibi diğer çocuklarının hepsine de bağışladın mı?" diye sordu. Babam, "Hayır, bağışlamadım" dedi. Bunun üzerine Efendimiz, "Öyleyse bu bağıştan vazgeç" buyurdu. Bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Çocuklarının hepsine de bu şekilde bağış yaptın mı?" diye sordu. "Yapmadım" deyince Resul-i Ekrem, "Allah'tan korkun, çocuklarınız arasında adaletle davranın" buyurdu. Babam da peygamberin emrine uyarak hibesinden vazgeçip sadakayı geri aldı. Başka bir rivayette Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Beşir, bundan başka evladın var mı?" diye sordu. "Evet var" deyince, "Buna verdiğinin bir benzerini hepsine de verdin mi?" dedi. "Hayır" cevabını alınca, "Öyleyse beni şahit tutma, çünkü ben haksızlığa şahitlik etmem" buyurdu. Başka bir rivayete göre, "Bu bağışa benden başkasını şahit göster" dedi. Sonra, "Çocuklarının hepsinin sana karşı aynı şekilde iyi davranmalarını ister misin?" diye sordu. "Evet" deyince, "Öyleyse aralarında ayrımcılık yapma" buyurdu.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah kullarına tümüne birden rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde mutlaka azgınlık ederlerdi. Fakat o rızkı dilediği ölçüde indirir. Şüphesiz o kullarından hakkıyla haberdardır ve onları hakkıyla görendir. Şura Suresi 27. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, birbirinize buğz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümana 3 günden fazla din kardeşiyle dargın durması helal olmaz. Buhari Edep 57-58.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
3: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
4: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
3: Bir tanıtım dinlediniz.

sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah'ın sana farz kıldıklarını yap. İnsanların en çok ibadet edeni sen olursun. Allah'ın yasakladıklarından uzak dur. İnsanların en fazla dünyadan yüz çevireni sen olursun. Allah'ın senin için ayırdığı rızka razı ol. İnsanların en zengini sen olursun.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
7: Reklamları dinlediniz.

Numan bin Beşir'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Babam Beşir beni Resulullah'ın huzuruna götürdü ve ey Allah'ın Resulü, sahip olduğum bir köleyi bu oğluma bağışladım" dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Buna bağışladığın gibi diğer çocuklarının hepsine de bağışladın mı?" diye sordu. Babam, "Hayır, bağışlamadım" dedi. Bunun üzerine Efendimiz, "Öyleyse bu bağıştan vazgeç" buyurdu. Bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Çocuklarının hepsine de bu şekilde bağış yaptın mı?" diye sordu. "Yapmadım" deyince Resul-i Ekrem, "Allah'tan korkun, çocuklarınız arasında adaletle davranın" buyurdu. Babam da peygamberin emrine uyarak hibesinden vazgeçip sadakayı geri aldı. Başka bir rivayette Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Beşir, bundan başka evladın var mı?" diye sordu. "Evet var" deyince, "Buna verdiğinin bir benzerini hepsine de verdin mi?" dedi. "Hayır" cevabını alınca, "Öyleyse beni şahit tutma. Çünkü ben haksızlığa şahitlik etmem" buyurdu. Başka bir rivayete göre, "Bu bağışa benden başkasını şahit göster" dedi. Sonra, "Çocuklarının hepsinin sana karşı aynı şekilde iyi davranmalarını ister misin?" diye sordu. "Evet" deyince, "Öyleyse aralarında ayrımcılık yapma" buyurdu.

her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye güç yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyor. Ey nur, ey Kuddüs, ey ilklerin ilki ve sonların sonu. Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Beni affet Rabbim, affet. Gözyaşlarımla çağırıyorum seni. Ey müminlerin dostu, feryat edenlere cevap veren, ey sadık yüreklerin dostu, beni bu gece ve her saatte affet.

0: zikrinle sana yaklaşabilirim. Biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına gelenleri geri çevirmez. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla dolu. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtersin. Başıma gelen her belayı hafifletirsin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Her şeye sabrettim ama senin ayrılığına dayanamam. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı bağışla. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin, kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim. Elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbi. Rahmetin ve şefkatinle beni koru. Beni koru Rabbi.
1: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
2: cahillerle tartışmaya girmeyin. Ben hiç yenemedim.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kulun kalbi doğru oluncaya kadar imanı dosdoğru olmaz. Dili doğru oluncaya kadar da kalbi dosdoğru olmaz. Komşusunun kendinden bir kötülük gelmeyeceğine emin olmadığı kimse de cennete giremez.

haydi gel desem, seninle sultanlar sultanına gidelim. Gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı? İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108

Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, bana beni cennete koyacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle dedim. Buyurdu ki, büyük bir şey sordun ama o Allah Teala'nın kolaylaştırdığı kimse için kolaydır. Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, Ramazan orucunu tutar, gücün yeterse hac edersin. Sonra da dedi ki, sana hayır kapılarını göstereyim mi? Oruç bir kalkandır. Suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka da günahları söndürür. Gecenin yarısında bir kimsenin namaz kılması da böyledir buyurdu. Daha sonra onların vücutları gece namaz kılmak için yataklarından uzaklaşır, korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayra harcarlar. Onların yaptıkları amellere mükafat olarak kendileri için göz aydınlığı olacak nimetlerden neler gizlenmiş olduğunu şimdi kimse bilmez mealindeki ayetleri okudu. Ondan sonra dinin başını, direğini ve zirvesini sana haber vereyim mi dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. İşin başı İslam, teslimiyettir, direği namazdır, zirvesi de cihattır buyurdu. Ondan sonra da bu dediklerimden hepsinin yerini tutan şeyin ne olduğunu söyleyeyim mi diye buyurdu. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. Mübarek dilini eliyle tutup işte şunu tut dedi. Ey Allah'ın Resulü, biz söylediğimiz sözler sebebiyle de sorgulanacak mıyız dedim. Resul-i Ekrem, herkesi cehenneme yüzüstü düşüren sebep dillerinin kazandıkları değil mi?

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün batıla sapanlar hüsrana uğrayacaklardır. Câsiye Suresi 27. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı beştir. Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek, davete icabet etmek, aksırana yerhamüke Allah demek. Buhari Cenayiz 2, Müslim Selam 4, İbn-i Mace Cenayiz 1.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu an şöyle demiştir. Dört şey kalbin kararmış olmasının neticesidir. Yemeğe aşırı düşkünlük, zalimlerle arkadaşlık etmek, geçmiş günahları unutmak, gerçekleşmesi uzun zamana bağlı istekler taşıyıp hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya bağlanmak. Dört şey de kalbin nurlanmış olmasının neticesidir. Günaha düşme korkusuyla mideyi aç bırakmak, dürüst ve erdemli kişilerle arkadaşlık etmek, geçmiş günahları daima hatırlamak, gerçekleşmesi kısa zamana bağlı istekler taşıyıp her an ölecekmiş gibi yaşamak.

Ebu Bekir Kettani Hazretleri şöyle buyuruyor: üç haslet ibadet etmekten daha değerlidir. Gaflet uykusundan uyanmak, nefse dilediğini vermemek, Allah korkusundan ağlamak.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
7: Reklamları dinlediniz.

Talha bin Ubeydullah'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Saçı sakalı birbirine karışmış, Necidli bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Onun sesinin uğultusunu işitiyor, lakin ne söylediğini anlayamıyordu. Nihayet Resulullah'a yaklaştı. Hemen İslam hakkında soru sormaya başladı. Resulullah Efendimiz, gece gündüz 5 vakit namaz kılmaktır dedi. Adam, kılmam gereken başka namaz var mı dedi. Resul-i Ekrem, hayır yok ama nafile kılabilirsin dedi. Ve sözüne devamla, bir de Ramazan ayında oruç tutmaktır buyurdu. Adam, tutmam gereken başka oruç var mıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır ama nafile oruç tutabilirsin cevabını verdi. Ravi diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o adama zekat vermeyi zikretti. Üzerime zekattan başka farz olan sadaka var mı diye sordu. Allah Resulü, hayır ama nafile sadaka verebilirsin buyurdu. Adam, vallahi bundan ne fazla ne eksik yapacağım diyerek peygamberin yanından ayrıldı. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz, eğer sözünde durursa kurtuluşa erdi buyurdu.

0: bir bahçeye giremezsen, durup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan, yıkıp viran eyleme.
1: Yunus Emre Hazretleri.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Bilesiniz ki kim Allah'ın ve Resulünün güvencesi altında bulunan anlaşmalı bir kimseyi, zımmiyi öldürürse Allah'a verdiği sözü bozmuş olur ve cennetin kokusunu dahi alamaz. Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din samimiyettir. Kime karşı diye sorulunca Allah'a, kitabına, peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu.

0: zelil, hor ve hakir eden Allah.
1: Es-Semi'u ya Allah.
0: Her şeyi işiten Allah.
1: El-Basiru ya Allah.
0: Her şeyi gören Allah.
1: El-Hakem ya Allah.
0: Hükmeden ve hakkı yerine getiren Allah.
1: El-Adlu ya Allah.
0: Çok adaletli olan Allah.
1: El-Latifu ya Allah.
0: En ince işleri bilen, kullarına iyilikler ulaştıran Allah.

0: hemen ceza vermeyen, yumuşak davranan Allah.
1: El-Azim ya Allah.
0: Çok azametli olan

0: ahireti pek çok olan Allah.
1: Eşşekur ya Allah.
0: Rızasına uygun işlere fazlasıyla karşılık veren Allah.
1: El-Aliyyü ya Allah.
0: Pek yüce ve yüksek olan Allah.
1: El-Kebir ya Allah.
0: En büyük olan Allah.
1: El-Hafiz ya Allah.
0: Her şeyi koruyan ve muhafaza eden Allah.
1: El-Mukit ya Allah.
0: Yaratılmışların gıdasını ve azığını veren Allah.
1: El-Hasib ya Allah.
0: Herkesin ve her şeyin hesabını en iyi bilen Allah.

0: işleri hikmetli olan Allah.
1: El Vedudu ya Allah.
0: Kullarını çok seven, sevilmeye

0: ve yüce olan Allah.
1: El-Be'ithu ya Allah.
0: Ölüleri diriltecek ve kabirlerinden yeniden çıkaracak olan Allah.
2: Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Bir insanın layık olmadığı yere koymak zulümdür.

İmran bin el-Husayn'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir adam Peygamber Efendimiz'e gelip "Selamu aleyküm" der. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde karşılık verir. Selam veren zat oturur. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 sevap kazandı buyurur. Sonra bir başkası gelir. "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" der. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde cevap verince selam veren oturur. Efendimiz 20 sevap kazandı buyurur. Sonra bir adam daha gelir. "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh" der. Peygamberimiz yine aynı şekilde cevap verince selam veren oturur. Efendimiz de 30 sevap kazandı buyurur.

0: والإكرام.
1: Haydi gel desem, seninle Sultanlar Sultanına gidelim. Gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı? İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108.
2: Gönüllere huzur veren radyo.
3: Allah Teala'ya itaat edene insanlar da itaat eder. İbrahim Desuki Hazretleri. Kuddise sırrı.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, İnsan kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır? Evet, bizim parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter. Kıyamet Suresi 3 ila 4. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğunda diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar. Müslim 1:18.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Feruddin Attar Hazretleri şöyle buyuruyor. Dört şeyi dört şeyden temizle. Dilini gıybetten, kalbini kıskançlıktan, mideni haram lokmadan, davranışlarını riyadan.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr
0: Bir tanıtım dinlediniz.

Ebu Cüreyd, Cabir bin Süleym'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Halkın görüşüne başvurduğu ve söylediklerini kabul ettikleri birini gördüm. Kim o diye sordum. Allah'ın Resulüdür dediler. Ben de iki defa aleykesselam, sana selam olsun ey Allah'ın Resulü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, aleykesselam deme. Bu şekilde selam yalnızca ölülere verilir. Esselamu aleyke, selam sana olsun de buyurdu. Sen Allah'ın Resulü müsün dedim. Evet, ben Allah'ın Resulüyüm. O Allah ki başına bir sıkıntı gelip dua ettiğinde senden o sıkıntıyı def eder. Kıtlık zamanında dua ettiğinde senin için mahsul bitirir. Çölde veya sahrada deveni kaybedip de kendisine dua ettiğinde onu sana döndürür buyurdu. Bunun üzerine ben, bana tavsiyede bulun dedim. Kimseye sövme dedi. Ben de bir daha ne hür ne köle için bir insana, ne deve ve ne de koyuna küfretmedim. Hiçbir iyiliği küçümseme. Kardeşinle güler yüzle konuşman da bir iyiliktir. Elbiseni baldırına doğru çek. Eğer bu hoşuna gitmezse, istemezsen topuklarına kadar sarkıt. Eteklerini yerde sürmekten kaçın. Çünkü bu kibirlenme alametidir. Allah ise kibirleneni sevmez. Eğer bir kişi sana söver ve seni sende var olduğunu bildiği bir şeyle kötülerse, sen onun hakkında bildiğin çirkin şeylerle onu ayıplama. Bu işin vebali ona aittir buyurdu.

Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle buyuruyor: kalpler iki boş kaplara benzer. Hayırlı olanı hayırla dolu olandır.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
9: Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, zina etmeyeceğinize, hırsızlık yapmayacağınıza, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmeyeceğinize biat edin.
8: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
10: Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların can ve malları konusunda kendinden emin oldukları kimsedir.

ölüm ve ölümden sonrasını çok an. Bütün Müslümanlar için yakışıksız kabul edilen işleri kendine yakıştırmaktan kaçın. Hazreti Ali radıyallahu anh.

İbni Şümase şöyle demiştir. Amr bin As, ölüm döşeğindeyken biz de yanındaydık. O uzun uzun ağladı ve yüzünü duvara çevirdi. Oğlu da, babacığım, Resulullah sana şu müjdeyi vermedi mi? Resulullah sana bu müjdeyi vermedi mi? Diyerek onu teskin etmeye çalıştı. Bunun üzerine Amr bin As oğluna dönerek, ahiret için hazırlığımızın en iyisi Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisi olduğuna şahadet etmektir. Ancak benim hayatımda 3 devir vardır. Bir zamanlar peygambere benden daha fazla kin besleyen yoktu. Öyle ki bana göre dünyada en çok istediğim şey bir yolunu bulup onu öldürmekti. Eğer o vakit ölmüş olsaydım cehennemlik olacaktım. Allah İslam sevgisini kalbime koyunca peygamberin yanına geldim ve "Ey Allah'ın Resulü, uzat elini, sana biat edeceğim." dedim. Elini uzattı, ben elimi geri çektim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Amr, ne yapıyorsun?" dedi. "Şart koşmak istiyorum ey Allah'ın Resulü." dedim. "Neyi şart koşacaksın?" diye sordu. "Bağışlanmamı." dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İslamiyet'in kendisinden evvelki günahları, hicret ve haccın da kendilerinden evvelki günahları giderdiğini bilmiyor musun?" dedi. Bundan sonra benim için Resul-i Ekrem'den daha sevgili ve daha değerli kimse olmadı. Ona duyduğum saygı nedeniyle gözümü dikip ona doya doya bakamazdım. Onu tavsif etmemi isteseler, doya doya ona bakamadığım için anlatamazdım. İşte bu hal üzere ölmüş olsaydım, cennet ehlinden olmayı umabilirdim. Sonra bana bazı görevler verildi. Bu görevlerim esnasında durumumun nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben ölürsem ne ağıt yakanlar ne de ateş taşıyanlar cenazeme katılsın. Beni defnederken üzerime toprağı yavaş yavaş atın. Sonra bir devenin kesilip etinin parçalanacağı kadar bir süre kabrimin yanında kalın ki sizinle yerime alışayım. Rabbimin elçilerine nasıl cevap vereceğimi düşüneyim." dedi.

Mevlana Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: İki çeşit arı da aynı yerden yer, fakat birinden bal olur, ötekinden zehir.

0: haydi gel desem, seninle sultanlar sultanına gidelim. Gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı? İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108. Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, herkese yaptığının karşılığı tam olarak verilir. Allah onların yaptıklarını en iyi bilendir. Zümer Suresi 70. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir Müslümanın din kardeşini 3 gün 3 geceden fazla terk edip küstürmesi helal değildir. İki Müslüman karşılaşırlar. Biri bir tarafa, öteki öbür tarafa döner. Halbuki o ikisinin en iyisi önce selam verendir. Buhari Edep 62, İstizan 9, Müslim 1, 23, 25, 26.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Zalimlerin zulmü karanlık bir kuyudur. Bütün alimler böyle dediler. Ey zulümle bir kuyu kazan, sen kendin için tuzak hazırlıyorsun. Mevlana Celaleddin Rumi.

Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor: muhatabın düşman bile olsa yine de ihsan iyidir. Çünkü iyilik yüzünden düşman bile insana dost olur.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl mukaddesse, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şeref ve namusunuz da aynı şekilde mukaddestir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse, kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.

Sözün, dünyadan el çekmiş insanların sözü gibi görünürken, işin, dünyaya tapanların işi gibi olmasın. Hazreti Ali radıyallahu anh.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr
0: Bir tanıtım dinlediniz.

Hazreti Enes'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: üç kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerine gelerek onun nasıl ibadet ettiğini sordular. Anlatılınca da sanki onu azımsadılar ve "Peygamberin yanında biz kimiz ki? Onun geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanmıştır." dediler. Aralarından biri, "Ben yaşadığım müddetçe geceleri hep namaz kılacağım." dedi. Diğeri, "Ömrüm boyunca oruç tutacağım. Asla oruçsuz günüm olmayacak." dedi. Üçüncüsü de, "Kadınlardan uzak kalacağım ve hiç evlenmeyeceğim." dedi. Efendimiz bunların yanına geldi ve onlara, "Şöyle şöyle diyenler siz miydiniz? Allah'a yemin ederim ki Allah'tan en çok korkanınız ve ona karşı gelmekten en çok sakınanınız benim. Böyle olduğu halde ben bazen oruç tutuyor, bazen de tutmuyorum. Hem namaz kılıyorum, hem de uyuyorum ve kadınlarla evleniyorum. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir." dedi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Reklamları dinlediniz.

Mevlana Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: İki çeşit arı da aynı yerden yer, fakat birinden bal olur, ötekinden zehir.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Ey insanlar, Rabbinize karşı gelmekten sakının. Hiçbir babanın çocuğuna yarar sağlayamayacağı, hiçbir çocuğun da babasına hiçbir yarar sağlayamayacağı günden korkun. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi aldatmasın. Lokman Suresi 33. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Her Müslümanın öteki Müslümana kanı, ırzı, namusu ve malı haramdır. Müslim 1.32, Tirmizi 1.18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor: hele yarın, hele öbür gün diye vaat eder, Hakk'a dönmeyi erteler, durursun ya, işte bu bekleyiş mahşerdeki beklemendir. Vay sana!

Ebu Zer Cündüb bin Cünade'nin radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'dan naklederek şöyle demiştir: "Ey kullarım, zulmetmeyi kendime haram kıldığım gibi sizin aranızda da haram kıldım. Birbirinize asla zulmetmeyin, haksızlık yapmayın. Ey kullarım, benim doğru yola eriştirdiklerimden başka hepiniz yolunuzu şaşırmışsınız. Benden hidayet isteyin ki sizi doğru yola hidayet edeyim. Ey kullarım, benim doyurduklarımdan başka hepiniz açsınız. Benden yiyecek isteyin ki sizi doyurayım. Ey kullarım, benim giydirdiklerim müstesna, hepiniz çıplaksınız. Giydirmeyi isteyiniz ki sizi giydireyim. Ey kullarım, gece gündüz günah işliyorsunuz. Ben de günahları bağışlıyorum. İstiğfar ediniz ki sizi bağışlayayım. Ey kullarım, bana zarar vermek elinizden gelmez ki bana zarar verebilesiniz. Bana fayda vermek de elinizden gelemez ki bana faydanız dokunsun. Ey kullarım, sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, en iyi, en müttaki bir insanın duygu ve düşüncesini taşısalar, yine de benim mülkümde en küçük bir artma olmaz. Ey kullarım, sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, bir yerde toplanıp benden dilek dileyecek olsalar, ben de herkesin dileğini yerine getirsem, bu benim mülkümden ancak bir iğne denize daldırıldığında onun denizden eksilttiği kadar azaltır. Ey kullarım, amellerinizi size gösterir, sonra hiç eksiksiz olarak ecirlerinizi veririm. Şu halde iyiliğe nail olanlar Allah'a hamd etsin. Bir kötülükle karşılaşanlarsa kendisinden başka kimseyi kınamasın. Said diyor ki, Ebu İdris bu hadisi rivayet ederken diz çökerdi.

Dua eden, daima Allah'a yöneldiği için gafil olmaktan kurtulur. Kalbi huzurlu olur, belalardan korunur. İmam Gazali rahmetullahi aleyh.

0: haydi gel desem, seninle sultanlar sultanına gidelim. Gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı? İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
2: Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz, ona yalan söylemez, onu zor durumda yüzüstü bırakmaz.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
3: Kim şu üç şeyden uzak olarak ölürse cennete girer. Kibir, ganimet malına hainlik ve borç.

0: tüm zamanlarda ve her yerde var olan Allah.
1: Allah, el-hakku ya Allah.
0: Varlığı hiç değişmeden var olan Allah.
1: El-vekilu ya Allah.
0: Kendisine tevekkül edenleri en iyi neticeye ulaştıran Allah.
1: El-kavvi ya Allah.
0: Pek güçlü olan Allah.
1: El-metin ya Allah.
0: Çok sağlam

0: Sevdiği kullarının dostu olan Allah.
1: El-Hamidu ya Allah.
0: Ancak kendisine hamd edilen Allah.
1: Allah. El-Muhsi ya Allah.
0: Sonsuz varlığının sayısını bilen Allah.
1: Mubdi'u ya Allah.
0: Bütün varlıkları icat eden Allah.
1: Allah. El-Mu'idu ya Allah.
0: Varlıkları tekrar yaratacak olan Allah.
1: Allah. El-Muhyi ya Allah.
0: Can, hayat ve sağlık veren Allah.
1: Allah. El-Mumitu ya Allah.
0: Canlıları öldüren Allah.
1: Allah. El-Hayyu ya Allah.
0: Ezeli ve ebedi diri olan Allah.
1: Kayyumu ya Allah.
0: Gökleri ve yeri

0: istediği anda bulan Allah. Allah,
1: el-Medinu'ya Allah.
0: Şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok olan Allah.
1: El-Vahidu'ya Allah.
0: Asla ortağı ve benzeri olmayan tek Allah.
1: Es-Samedu'ya Allah.
0: İhtiyaçları gideren

istediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten Allah. Kuvvet sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan Allah. Dilediğini ileri geçiren Allah.

sonu olmayan Allah. Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor: aslında insanla hayvan arasındaki fark da

Kişinin hürriyetinin olmadığına delil, nefsinin arzu ettiği yere ayaklarının onu götürmesidir. Ebu Süleyman İskenderi rahmetullahi aleyh.

0: Hasan-ı Basri Hazretleri şöyle buyuruyor: Allah'a yemin ederim ki gıybet müminin dinini ifsat hususunda cüzzamın bedeni ifsat etmesinden çok daha hızlıdır.
1: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Her an yanınızda. Huzurun sesine kulak verin.
2: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr
2: Bir tanıtım dinlediniz.

Feruddin Attar Hazretleri şöyle buyuruyor: dört şeyi dört şeyden temizle. Dilini gıybetten, kalbini kıskançlıktan, mideni haram lokmadan, davranışlarını riyadan.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah rızkı dilediğine bol, dilediğine de kısar. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. Ra'd suresi 26. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Benden sonra size dünya nimetlerinin ve zinetlerinin açılmasından ve onlara gönlünüzü kaptırmanızdan korkuyorum. Buhari, Zekat 47, Cihat 37, Müslim Zekat 121-123, Nesai Zekat 81, İbn-i Mace Fiten 18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Sen yolcu, bu yalan dünya hancıdır. Öyle bir gün var ki, öyle bir gün yürekte sancıdır. Yer gök bir olup da hesap sorulunca, en sevdiğim bile senden davacı.

Feruddin Attar Hazretleri şöyle buyuruyor: dört şeyi dört şeyden temizle. Dilini gıybetten, kalbini kıskançlıktan, mideni haram lokmadan, davranışlarını riyadan.

0: Ömer bin el-Hattab'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında otururken yanımıza bir adam çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı. Uzak yoldan gelmişe benzemiyordu. Hiçbirimiz onu tanımıyorduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önüne kadar gelip oturdu ve dizlerini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dizlerine dayadı. Ellerini de uyluklarına koydu ve
1: Bursa ve çevresi için yat.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kul din kardeşine yardımcı olduğu sürece Allah da onun yardımcısı olur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: İnsanların en kötüsü, şerrinden dolayı insanların kendisinden çekindiği kimsedir.

Hamdolsun seni bize lütfeden, ihsan eden Mevla'ya. Salat ve selam olsun rahmet sebebimiz olan Nebi'ye. Sen bize minik bir melek, tatlı bir can kuşusun. Yuvamıza dünyanın huzuru, cennetin kokususun. Uyanışın güneşin doğuşu, sabahın oluşu gibi. Baharı müjdeleyen cemre, kalbin ilk atışı gibi. Uykuya dalışın yıldızların doğuşu, gecenin sessizliği. Kirpiklerin huzur, ellerin minicik ama kovdu kimsesizliği. Seni nasıl uyutsam, hangi ninniyle hazırlasam yarına? Yanaklarına buse, ulular fısıldasam kulaklarına. Hasan ve Hüseyin'in uyuduğu ninniyle uyur musun mesela? O zaman nefesim Fatıma annemizin nefesi olsun sana. Cennette sütten yapılmış bir nehir vardır. O nehir Ali'nin, Hüseyin'in ve Hasan'ındır. Genişliği Medine-i Münevvere ve Yemen arası. Uzunluğu Mekke-i Mükerreme ve Aden arası kadardır.

ağlamayı bilerek dünyamıza ay gibi doğdun. Ne istediysen gözyaşlarınla istedin. Ama gülmeyi zamanla rüyalarda öğrendin. Neydi acaba rüyanda görüp uyandığında göremediğin? Gülmeyi öğreten Mevlam, yaşadığın sürece güldürsün yüzünü. Ahlakın güzel olsun, doğru ol, insanlar dinlesin sözünü. İyi ol, iyilerle karşılaş, kötüler uzak olsun hep sana. Ruhun tertemiz kalsın, acı, keder, zulüm uğramasın dünyana. Adaletle bezenmiş aklın olsun, bakışın şefkat, merhamet dolsun. Her varlık seni sevsin, Hızır yoldaşın olsun. Bir kuş senden korkup da başka yöne uçmasın. Bir çiçek bile olsa sana küskün açmasın. Cennette sütten yapılmış bir nehir vardır. O nehir Ali'nin, Hüseyin'in ve Hasan'ındır. Genişliği Medine-i Münevvere ve Yemen arası, uzunluğu Mekke-i Mükerreme ve Aden arası kadardır.

haydi gel desem, seninle sultanlar sultanına gidelim. Gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı? İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108

Süheyb bin radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizden evvelkiler içinde bir kral ve bir de onun kahini vardı. Bu kahin ihtiyarlayınca krala, ben ihtiyarladım, bana bir uşak gönder de ona kahinlik öğreteyim dedi. Kral da bir genç gönderdi. Gencin yolu üzerinde bir rahip vardı. Genç rahibin yanında bir müddet oturdu ve sözlerine kulak verdi. Hoşuna gitti. Sonra kahine her gidişinde rahibe uğrar ve onun yanında otururdu. Kahinin yanına geldiğinde geç kaldın diye kahin genci paylardı. Genç bu durumu rahibe söyleyince

Rabbin işlerini, kâhinin işlerinden fazla seviyorsan hayvanı öldür ki insanlar geçsin dedi ve taşı hayvana attı. Onu öldürdü. Halt da yoluna devam etti. Sonra genç rahibin yanına geldi ve olanları ona anlattı. Rahip ona, yavrucuğum, bugün sen benden üstünsün. Senin şanın gördüğüm dereceye ermiş. Sen yakında muhakkak ki bir belaya uğrayacaksın. Eğer başına bela gelirse benim bulunduğum yeri kimseye söyleme dedi. Genç körleri, alaca hastalığına tutulanları kurtarır, insanların diğer hastalıklarını da tedavi ederdi. Kralın meclis arkadaşlarından o günlerde kör olan birisi bunu duydu. Birçok hediye ile gencin yanına gitti ve "Eğer beni hastalığımdan kurtarırsan bu hediyeleri sana vereceğim." dedi. Genç de "Ben kimseye şifa veremem. Ancak Allah Teala şifa verir. Allah'a iman edersen ben de Allah'a dua ederim. O da sana şifa verir." dedi. Bunun üzerine adam Allah'a iman etti. Allah Teala ona şifa verdi. Sonra bu adam kralın yanına geldi ve evvelce oturduğu gibi onunla oturdu. Kral, "Gözünü kim iyileştirdi?" diye sordu. O da, "Rabbim," diye cevap verdi. Kral, "Senin benden başka Rabbin mi var?" dedi. O adam, "Benim de Rabbim, senin de Rabbin Allah'tır," dedi. Bunun üzerine kral o adama işkence ettirdi. Nihayet adam gencin yerini söyledi. Genç getirildi. Kral ona, "Oğlum, demek senin sihrin körleri ve alaca hastalarını iyi edecek dereceye geldi. Şu ve şu işleri yapıyormuşsun, öyle mi?" dedi. Genç, "Vallahi ben kimseye şifa veremem. Ancak Allah Teala şifa verir," dedi. Bunun üzerine kral onu tuttu ve devamlı surette işkence etti. Nihayet genç rahibin yerini söyledi. Hemen rahip getirildi ve dininden dön denildi. Fakat o dinlemedi. Bunun üzerine kral testere istedi ve onu rahibin başının tam orta yerine koyarak rahibi ikiye ayırdı. Her parçası bir yana düştü. Sonra kralın meclis arkadaşı getirildi ve ona da dininden dön denildi. Fakat o da dinlemedi. Bunun üzerine kral onun da başını testereyle ikiye ayırdı ve her parçası bir yana düştü. Sonra genç getirildi ve dininden dön denildi. Fakat dinlemedi. Kral onu kendi arkadaşlarından bir gruba teslim etti ve onlara şöyle dedi. "Bunu filan dağa götürün ve oraya çıkarın. Dağın tepesine vardığınızda dininden dönerse ne âlâ. Dönmezse onu dağın tepesinden aşağı atın." Onu götürdüler ve dağa çıkardılar. Genç, "Allah'ım, bunların haklarından gel," dedi. Bunun üzerine dağ sarsıldı ve hepsi aşağı yuvarlandı. Genç yürüyerek kralın yanına geldi. Kral ona, "Yanındakilere ne oldu?" dedi. O, "Allah beni onlardan kurtardı," dedi. Bunun üzerine kral genci kendi arkadaşlarından diğer bir gruba teslim etti ve "Bunu Karkur denilen gemiye koyup denizin ortasına götürün. Dininden dönerse ne âlâ. Dönmezse atın denize," dedi. Hemen onu gemiye götürdüler. Genç, "Allah'ım, bunların da haklarından gel. Bunları benden def et," dedi. Bunun üzerine gemi onlarla beraber devrildi. Onlar boğuldular. Genç yürüyerek kralın yanına geldi. Kral ona, "Yanındakiler ne yaptı?" dedi. O, "Beni Allah Teala onlardan kurtardı," dedi ve şunu ilave etti. "Benim emredeceğim işi yapmadıkça sen beni öldüremezsin." Kral, "Nedir o?" dedi. Genç şöyle dedi. "Halkı geniş bir meydana topla. Beni de hurma kütüğüne bağla. Sonra ok kabımdan

bir ok al. Onu yayın tam ortasına yerleştir. Sonra bu gencin Rabbi olan Allah'ın adı ile de ve oku at. Eğer bunu yaparsan beni öldürürsün dedi. Bunun üzerine kral halkı bir meydana topladı. Genci de bir hurma kütüğüne bağladı. Sonra onun ok kabından bir ok aldı. Oku yayın ortasına koydu. Bu gencin Rabbi olan Allah'ın ismiyle dedi ve oku attı. Ok gencin şakağına rastladı. Genç elini şakağına koydu ve öldü. Bunun üzerine ahali bu gencin Rabbine iman ettik dediler. Sonra adamları krala gelerek ona bak gördün mü? Vallahi korktuğun başına geldi. Halk ona iman etti dediler. Bunun üzerine sokak başlarına hendekler açılmasını emretti. Hendekler alevlerle doluydu. Kral, yeni dinden dönmeyen kimseleri zorla ateşe atın yahut onları ateşe girmeye zorlayın dedi. Bunlar yapıldı. Hatta elinde bir çocukla bir kadın geldi. Kadın biraz duraksadı. Çocuk ona, anneciğim sabret. Zira sen hak üzresin dedi.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Huzurun, samimiyetin, kardeşliğin frekansı. 107.3

Mana eri bu yolda, melul olası değil. Mana duyan gönüller, hergiz ölesi değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

gevhersiz gönüllere yüz bin yol eder isen, haktan nasip olmasa nasip alası değil, ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez, ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

yarattı Hak dünyayı peygamber dostluğuna. Dünyaya gelen gider, baki kalası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

0: Ten fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.
1: Bir ayet,
2: bir ayet,
1: bir hadis.
3: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kim ahiret kazancını isterse onun kazancını arttırırız. Kim de dünya kazancını isterse ona da istediğimizden veririz. Fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur. Şura Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, ahirete göre dünya sizden birinizin parmağını denize daldırmasına benzer. O kişi parmağının ne kadarcık bir su ile döndüğüne baksın. Müslim Cennet 55.
1: Bir ayet,
2: bir ayet,
1: bir hadis.

Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

Bir kalp, insanları kötülükten çekmek ve onlara faydalı olmak için çırpınmıyorsa, o kalp viranedir. Bekâ bin Batu Hazretleri.

ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida. Huzur bu frekansta.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Sana bir şey emanet eden kişiye emanetini hakkıyla koruyarak iade et. Sana hainlik edene sen hainlik etme.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Emanete ihanet eden erkek ve kadının, had cezasına çarptırılanın ve din kardeşine kin besleyenin şahitliği caiz değildir.

Hak Teâlâ'nın feyiz ve bereketi olmadığı sürece ne kadar çaba sarf edilirse edilsin kimse bir yere varamaz. Mevlana Abdurrahman-ı Camii Hazretleri.

haydi gel desem, seninle sultanlar sultanına gidelim, gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı? İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108

Ebu Said, Sa'd bin Malik bin Sinan el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Sizden önceki milletler içinde bir adam vardı. Tam 99 kişi öldürmüştü. Sonra dünyanın en büyük alimi kimdir diye soruşturdu. Ona bir rahip gösterildi. Bunun üzerine rahibin yanına gitti ve "Ben 99 adam öldürdüm. Hala tövbe edebilir miyim?" diye sordu. Rahip, "Senin tövben kabul olmaz," dedi. Bunun üzerine adam rahibi de öldürdü. Onunla sayı 100'ü buldu. Sonra yeryüzü halkının en büyük alimini sorup araştırdı. Ona alim bir kimseyi tavsiye ettiler ve alime sordu. 100 adam öldürdüm. Tövbe etsem kabul olur mu?" dedi. Alim, "Evet. Senin tövbe etmene ne engel olabilir ki? Filan yere git. Orada Allah'a ibadetle meşgul olan insanlar var. Onlarla birlikte Allah'a ibadet et. Memleketine dönme. Zira orası kötü bir yer," dedi. Bunun üzerine adam yola çıktı. Ancak yarı yola varınca öldü. Rahmet melekleriyle azap melekleri bu adam hakkında ihtilafa düştüler. Rahmet melekleri, "Bu adam bütün kalbiyle Allah'a yönelerek geldi," dediler. Azap melekleri, "Bu adam hiçbir iyilik işlemedi ki," dediler. Bunun üzerine insan suretinde bir melek onların yanına geldi. Melekler onu aralarında hakem yaptılar. Melek şöyle dedi: "İki taraftaki mesafeyi ölçünüz. Hangi tarafa daha yakınsa adam o taraftandır." Mesafeyi ölçtüler. Adamı varacağı yere daha yakın buldular. Bundan dolayı onu rahmet melekleri aldılar. Sahih-i Müslim'deki başka bir rivayete göre o kimse halkı iyi olan yerleşim yerine bir karış daha yakın olduğundan o yerleşim yerinin halkından sayıldı. Bir başka rivayette ise Allah Teala meleklere vahyederek "O taraftan uzaklaştırın ve bu tarafa yaklaştırın," diye vahyetti ve "Mesafeyi ölçün," dedi. Melekler adamı bu tarafa bir karış daha yakın buldular. Adam da böylece bağışlandı. Başka bir rivayette ise adamın göğsünü bu tarafa doğru buldular. Adam da böylece bağışlandı.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Kim İslam

0: İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Saf Suresi 7. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sayesinde Allah'tan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın. Ebu Davud, Cihat 70. Tirmizi, Cihat 24.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Kainatta olup biteni idare eden Allah.
1: El-Mutaali ya Allah.
0: Yüceliği tasavvur edilemeyen Allah.
1: El-Berru ya Allah.
0: Kullarına daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok olan Allah.
1: Tevbu ya Allah.
0: Tevbeleri kabul eden, günahları bağışlayan Allah.
1: El-Muntakimu ya Allah.
0: Suçlulardan adaletiyle intikam alan Allah.
1: El-Afu ya Allah.
0: Çokça affeden Allah.
1: El-Ra'ufu ya Allah.
0: Çok lütufkar ve esirgeyen Allah.
1: Malikul mulki ya Allah.
0: Mülkün ebedi sahibi Allah.
1: Celali vel ikram.
0: Büyüklük ve fazlı kerem sahibi Allah.
1: El-Musitu ya Allah.
0: Bütün işlerini yerli yerinde yapan Allah.
1: El-Cami'u ya Allah.
0: Dilediğini istediği zaman ve yerde toplayan Allah.
1: El-Ganiyyu ya Allah.
0: Çok zengin ve hiçbir şeye muhtaç.

0: elem ve zarar verici şeyleri yaratan Allah. Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan Allah.
1: En-Nur ya Allah.
0: Alemleri aydınlatan Allah.
1: El-Hadi ya Allah.
0: Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren Allah.
1: El-Bedi'u ya Allah.
0: Benzersiz, hayret verici alemler yaratan Allah.
1: El-Baki ya Allah.
0: Varlığının sonu

0: her şeyin hakiki varisi ve sahibi olan Allah.
1: Er-Raşidu ya Allah.
0: Her şeyi takdirine göre yürüten ve sonuca ulaştıran Allah.

0: çok sabırlı olan Allah.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
2: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Bir tanıtım dinlediniz.
3: İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak. İkra ve rabbukel ekrem. Ellezî alleme bil kalem.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah-u Teala'nın yollarda dolaşıp Allah'ı zikredenleri arayan melekleri vardır. Onlar aziz ve celil olan Allah'ı zikreden bir topluluk bulunca birbirlerine, aradıklarınız buradadır, gelin diye seslenirler ve melekler Allah'ı zikredenleri dünya semasına kadar kanatlarıyla çevrelerler. Allah Teala onların hallerini meleklerden daha iyi bildiği halde meleklere, kullarım ne diyorlar diye sorar. Melekler, seni tesbih ve tenzih ediyorlar. Allahu Ekber diyerek seni yüceltiyorlar. Sana hamdü sena ediyorlar. Bu kullarım beni gördüler mi ki böyle tesbih edip tekbir getiriyorlar? Hayır, vallahi seni görmediler. Peki beni görseler ne yaparlar? Onlar seni görseler, sana kullukları, takdisleri, tahmidleri ve tesbihleri daha da artar. Benden ne diliyorlar? Cenneti istiyorlar. Onlar cenneti gördüler mi? Hayır ya Rab, vallahi onlar asla cenneti görmediler. Ya cenneti görseler ne yaparlar? Cenneti görmüş olsalar, cennete karşı arzu ve hevesleri daha çok olur. Cenneti daha fazla isterler. Onlar nelerden Allah'a sığınıyorlar? Cehennemden Allah'a sığınıyorlar. Cehennemi gördüler mi? Vallahi görmediler. Ya görselerdi? Eğer cehennemi görseler, ondan daha çok kaçarlar, daha fazla korkarlar. Yüce Allah, ey melekler, siz de şahit olun ki ben onları bağışladım buyurur. Meleklerden biri der ki, ya Rab, filanca onlardan değil, sadece bir ihtiyacı için gelmişti der. Yüce Allah, onlar bir arada bulunuyorlar ve onlarla düşüp kalkan da kötü olamaz buyurur.

Adım Üveys. Yemen'de Karen köyünde doğmuşum. Babamı hatırlamıyorum. Beni annem büyütmüş. Annemin ayakları cennetin üstündeydi. Elleri sıcak gül kokardı. Gözleri geceye açılan pencereydi. Yıldızı yoktu gecesinin. O beni istediği zaman tutup yakalardı. Ama ben onun göz bebeklerini bir türlü yakalayamazdım. Ona baktığımı hissederdi ve bunu nasıl yaptığını hiçbir zaman anlayamadım. Göremeden sevmeyi ondan öğrenmiştim. Gözlerimi yumup konuşmak çocukluğumdan kalma bir alışkanlıktır. Bazen unutur, anne şu kuzuya bak derdi. Bir sessizlik çökerdi çöle. Güneş zamansız batardı. Ağlar, anneme sarılırdım. Annem tebessüm eder, güneş tekrar doğardı. Ve bir gün bir isim duydum. Kalbimin yanıp kavrulduğunu hissettim. Bir isim beni kalbimden yakalamıştı.

Anne, hani o pamuk ellerinle yüzüme dokunup yüzümü yüzüne benzetirdin. Derdin ki kaşların benim kaşlarım gibi. Hani derdin ya keşke gözlerini görebilseydim. Ben de gözlerim gözlerine benziyor derdim. Şimdi anlıyorum neler hissettiğini. Duydum ki sevgilinin yüzü aydan parlakmış, hilalmiş kaşları. Onu gören yanından ayrılmak istemezmiş. Gülünce dişleri inci gibi parlarmış. Elinde kına çiçeği olurmuş bazen. Bazen bir yetimin eli olurmuş elinde. Çoğu zaman hüzünlüymüş. Ağlarmış geceler boyu. Sessiz sessiz ağlarmış. Sessiz diyorlar ama anne, ben her gece çölü kaplayan ağlayışını duyuyordum. Uykudan ağlayarak uyanmamın sebebi buydu. Avuçlarını yüzümde tutup öyle uyuyordum. Anne, hani sevgiliyi görmek için köyüne gitmiştim ya. O gün ellerini nasıl kokladıysam çöl boyu gül kokusu gitmedi burnumdan. Sanki sen de yanımda yürüyordun. Anne, o saadetli evine yaklaşırken kalbim duracak gibiydi. Eşeğini öptüm, ellerini öper gibiydi. Çok az kalmıştı görmeye. Kapı açılacak ve sevgiliyi görecektim. Kapı açıldı ama göremedim. Yoktu. Bekleyebilirdim dönüşünü ama sen yalnızdın. Sevgilinin çok seveni vardı. Ölümü bile göze alan. Ama senin benden başka kimsen yoktu. Ben de gül için gülü görmemeyi göze aldım. Sana döndüm ama gördüm ki her yol aslında ona çıkıyormuş. Meğer Allah senin avuçlarında bana sevgilinin kokusunu sunmuş yıllarca. Anne, sana bir müjdem var. Sevgili gül kokulu hırkasını göndermiş bana. Şimdi tek dileğim bu hırka hem bana güç versin onsuzluk sabrında, hem sana ışık olsun karanlık kabrinde.

ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal değildir. Onlar birbirleriyle karşılaştıklarında birisi yüzünü şu tarafa, diğeri ise öte tarafa çevirir. Onların en hayırlısı önce selam verendir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Komşusunun kendisine kötülük yapabileceği kaygısından kurtulamayan kimse cennete giremez.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Siz insanlar içinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Ali İmran Suresi 110. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Allah Teala kullarına lütufkardır. Onlara kolaylık gösterilmesine memnun olur. Zorluk çıkaranlara ve başkalarına vermediği başarıyı ve sevabı kolaylık gösterenlere verir. Müslim 1.77, Ebu Davud Edep 10, İbn-i Mace Edep 9.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. Ölümünden sonra yeryüzünü diriltir. Siz de mezarlarınızdan işte böyle çıkarılacaksınız. Rum Suresi 19. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Şehitler 5 kısımdır. Bulaşıcı hastalığa yakalanan, ishale tutulan, suda boğulan, göçük altında kalan ve Allah yolunda savaşırken şehit olanlar. Buhari Cihat 30, Müslim İmare 164, Buhari Ezan 32, Tirmizi Cenaiz 65.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Zandan sakının. Zira zan sözün en yalan olanıdır. İnsanların özel hallerini araştırmayın. Konuşmalarını dinlemeye çalışmayın. Birbirinizin alışverişini kızıştırmayın. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin

0: beslemeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Dikkat edin, vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi, doğru ve düzgün olursa bütün vücut iyi, doğru ve düzgün olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin, o kalptir.

İbni Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem şöyle buyurmuştur: İsra gecesi Miraç'a çıkarıldığım zaman İbrahim aleyhisselam ile karşılaştım. Bana, ey Muhammed, ümmetine benden selam söyle ve onlara haber ver ki cennetin toprağı güzeldir, suyu tatlıdır ve orası düzlüktür. Oraya ekilecek tohum ise Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber zikridir.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, her canlı ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi 57. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, nerede kolaylık varsa orada güzellik vardır. Kolaylığın bulunmadığı her şey çirkindir. Müslim 1.78, Ebu Davud Edep 10.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

sabırla yoğrulan, tevekkülle beslenen bir ses. Öyle bir ses ki doğudan batıya her yeri kuşatan, yüreklere coşku, gönüllere imanın aşkını taşıyan, damla damla çoğalan bir ses. Damla damla çoğalan bir ses. Radyo Nida 107.3. Radyo

Cabir'den radıyallahu anh, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: her kim bir kere Sübhanallahi ve bihamdih derse, onun için cennette bir hurma ağacı dikilir.

sabırla yoğrulan, tevekkülle beslenen bir ses. Öyle bir ses ki doğudan batıya her yeri kuşatan, yüreklere coşku, gönüllere imanın aşkını taşıyan, damla damla çoğalan bir ses. Damla damla çoğalan bir ses. Radyo Nida 107.3. Radyo

0: salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kimin kardeşine karşı yaptığı bir haksızlık varsa, ahirette iyiliklerinden alınıp ona verilmeden önce dünyadayken onunla helalleşsin. Çünkü kıyamette ne bir dinar ne de dirhem vardır. Şayet o hakkı karşılayacak iyiliklerinden bulunmazsa, kardeşinin kötülüklerinden alınır ve o haksızın üzerine atılır.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Her yapılan iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su boşaltmak da iyiliklerdendir.

Başkalarından sana söz getiren, senden de ona götürür. Onunla sohbet edilmez, arkadaşlık yapılmaz. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh.

gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Her an yanınızda. Huzurun sesine kulak verin.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, her canlı ölümü tadacaktır. Ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tas tamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete sokulursa gerçekten kurtuluşa ermiştir. Ali İmran Suresi 185. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, ürkütmeyiniz. Buhari, İlim 11, Edep 80, Cihat 164, Müslim Cihat 6-7, Ebu Davud Edep 17.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: gönüllere huzur veren radyo.
1: İnsan bedeninde salih amellerin tohumu yenilen lokmaya bağlıdır. Bir kimse helal lokma yemezse, insanın yapmış olduğu işten menfaati de olmaz. Ahmet bin Muhammed Semmani Hazretleri, Kuddüs'e sırru.

Abdullah bin Büsr radıyallahu anh naklediyor. Bir gün bir adam, "Ey Allah'ın Resulü, İslam'ın ibadet ve yükümlülükleri bana çok geldi. Bana sürekli yapabileceğim bir şey söyle," dedi. Resul-i Ekrem, "Dilinden Allah'ın zikri eksik olmasın," buyurdu.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kendine bir ikramda bulunulan kişi imkan bulduğu takdirde karşılığını versin. Bulamazsa o iyiliği yapana iltifat etsin. Çünkü o böylece şükran borcunu yerine getirmiş olur. İyiliği gizleyense nankörlük etmiş olur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Hazreti Peygamber, her Müslüman sadaka vermelidir buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın peygamberi, ya bulamazsa dediler. Resulullah eliyle çalışır, hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabiler, çalışma imkanı bulamazsa dediler. Resulullah, muhtaç ve mazluma yardım eder buyurdu. Buna da imkan bulamazsa dediler. Resulullah, iyilik yapsın, kendini kötülükten çeksin. Çünkü bu da onun için bir sadakadır buyurdu.

İbrahim en-Nahai Hazretleri şöyle buyuruyor. İnsanları iki şey mahveder: fazla mal toplama hırsı ve çok konuşmak.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, nerede olursanız olun, sağlam ve tahkim edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile ölüm size ulaşacaktır. Nisa suresi 78. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yumuşak davranamayan kimse bütün hayırlardan mahrum kalmış sayılır. Müslim 1-74-76, Ebu Davud Edep 10, Tirmizi 1-67, İbn-i Mace Edep 9.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Yahya bin Muaz Hazretleri şöyle buyuruyor: Allahu Teala'ya itaat etmek bir hazineye benzer. Bu hazinenin anahtarı dua. Bu anahtarın dişleri de helal lokmadır.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'tan işittim. Buyurdu ki, zikrin en faziletlisi La ilahe illallah demektir.

sabırla yoğrulan, tevekkülle beslenen bir ses. Öyle bir ses ki doğudan batıya her yeri kuşatan, yüreklere coşku, gönüllere imanın aşkını taşıyan, damla damla çoğalan bir ses. Damla damla çoğalan bir ses. Radyo Nida 107.3. Radyo

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslüman hasta kardeşini ziyaret ettiğinde dönünceye dek cennet bahçelerinde demektir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Ümmetimden asıl müflis, iflas eden kimse, kıyamet gününde kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekatla gelir. Ancak dünyadayken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, bir başkasını da dövmüştür. İhlal ettiği bu hakların karşılığı olarak iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse, mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenir, sonra da cehenneme atılır.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: Say ki öldün, yalvardın, yakardın, sana bir gün daha verildi. Bugünü o gün bil, öyle yap.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar. Allah'a arınmış bir kalp ile gelenler başka. Şuara Suresi 88 ve 89. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Hidayete davet eden kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Bu onların sevaplarından da hiçbir şey azaltmaz. Müslim İlim 16, Ebu Davud Sünne 6, Tirmizi İlim 15, İbn Mace Mukaddime 14.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Bişr-i Hafi Hazretleri şöyle buyuruyor: amellerin şahı üçtür. Mal az olduğunda da cömert olmak, yalnızken de Allah'tan korkup haramdan sakınmak, kendisinden korkulan veya bir şey umulan kimsenin huzurunda da doğruyu söyleyebilmek.